Haqiqiy dost sanğa emas, balki süpatga bağlıq. Pensiya çıqqanın keyinki ən köngüldigidek halat zadı qandaq? Çeniqiş adetini saqlaş kerek mu? Hər qaysı jaylada sayahat qilish mu yoki bilim egallash mu? Yerim ömrini başdan keçirib, kişilər qalbining illiqligi hem dünyanın murakkabligini körib yatduq. Bugünkü kündə hem iş tinchliqqa erişgandala, ondan turmushning chonqur ma'nosini haqiqiy tushunalaymiz. Kişilik hayatının keyingi yarım bosqichida biz öz xo'jayinimiz bo'lishni, öz hayotimizga hukmronlik qilishni, nazar doirimizni kengaytirishni bilishimiz kerak. Shuning bilan bir vaqtda biz yana ijtimoiy aloqa chambarigini ixtamlashni o'rganib olishimiz kerak. Bo'lib mu ba'zi kishilar bilan aloqa qilishdan saqlanishimiz kerak. Bo'lmasa, bu avarchilik deb keladi. O'zimizga hech qanday foyda istamaydi.

başka keyfiyatının yokumluş küçü boludu. Eğer siz pasif keyfiyatını başkalağı yetkilseniz, ulamı naçar təsir kuşuraydı. Kim bundaq neticegi bərdaşıq bir işini xalaydı? Adamla adam otursudu ki, özara təsir körüstüş bolsa, energiyenin pikir almıştırış hem almış iş cəriyanıdır. Başkalağı aktif küş ataqılığında, siz mu aktif inkasqı erişeləysiz? Manı bu, kişilerin ümididir. Şu an könlünüzdeki narazılığını yığıştırıp, ruhi haltınızı tənşəb, özünüzge aktif psixikilik bir işaret verin. Xarakter ve arka görünüşünün oxşamaslıqı asasen kişilerin oxşaş bir işi boğan göz karışımı oxşaş bulmaydı. Bu pərxler ne aydı mı normal? Səmimi pikir almaşdırsıla, küçük ixtilaplarına halkı qılıb oludu. Bəzi kişiler gerçi tonuşqılı köp yılı boğan bozumu, lakin pəqat adetik dostladım bolub, körüşkende başlanıştıb hörmət bildirdi. Bunun başka gap yok. Bunda kişilerin belki yaman neydi bulmaslıqı mümkün, lakin bardı geldi kılış qamalsız. Yesya cahitde soğulu şəm arılışış gəmçil. Eğer ula bilen bilet ama yiyende pekat karı çağlıq temelanı paranlaşsa, her iki tarafı paydası bulmaydı. Vaqt adam zihni küçünü bekardın bekar ısırap kılsa, adamını teyxin bək çarçı tutu. Hayatın kengi yerimi kəgende, biz çoğun vaqtına qadırlaşını ögünü verişimiz. Çoğun pikir almaş duralmaydıgan kişilerden yeraq duruşumuz. Qimmetlik çağlarımız ne, qimmetlik vaqtımız ne, hakiki dostlarımızı kaldırıp, bir-birimizden hissiyatırışını qoğduşumuz gerek.

Kişilik hayat xuddi bir maydan uzun safarga o'xshaydi. Bu jarayonda biz har xil, har yangi kishilarni uchratamiz. Ular o'z izini qoldirib, kishilik hayotimizda belgilik

бір-бірге етерлік, өрмәт вә ішенч ата қылалайды. Янды қарап, ойныңызды көргічілі әқиқи достатын көп. Психологларның қарышча, пул бір адамның қымытыны пүтілләй бәлгіленмейді, біз яна қарыш тарапның әхлақ қықтыдары вә төпісі қатарлық нұрғын амылладын пайдалынышымыз керек. İnsaniyet cemiyeti, yüksek derecede icdimailaşkan dünya, biz başkalar bilen süpetlik alaka ve alaka çemberki orantışımız gerek. Şundakla gandla dostlarımızın hoşallık hem bilimge erişeleyimiz. Şundakla özümüzgü mu teyhimi küp yardım vereleyimiz. Adam yaşağınken, özünü hem başkalarını yakış düşünüşü, nazar dairesini kenaytışı, hem Çin dostluğun ibaret bu baylıqa çokum erişi gerek. Ama bazda siz dostum dep kargan şu dostunuzdun, sizge hakiki dost buluşun atayın. Ola sizden hayatınızdaki çoğun tiyatrının tamaşı bilir qoşaydı. Bu kişiler pekat sizden barlıqınızını lükürdü, lekin sizden turmuşlarınızga əzəldən qatnaşmaydı. Eğer siz qiyinçilik uçursanız, çoğum uladın yardım tələb qınmaysız. Çünkü aranladaki alaqa bəh çoğun qıramaz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigelik haberler programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 8. günü, Şembe, Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 26. günü.
2: Aval, bu kıtımkı programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdınım Raylık 10. növetlik partiye komitetinin 16. umumi yığını içildi. Abdınım Raylık partiye komiteti, daimi komiteti yığını riyasetçilik kıldı. Çin Şaucan söz kıldı. Umumi yığında Abdınım Raylık 11. kıtımlık partiye kurultayını bu yıl 10. ayda eçiş karar kılındı.
2: 2026 yıllık milletler rayonudaki aylarda devlet ortak til yazıqını öğreniş, kullanışını namayan kılış faaliyeti Aksu şehrinde ötküzüldü.
1: Kumul şehri yeni materyal kəsbi strategiyelik burasını çın tutup, bütün küçü bilen ğarbi kısımdaki almaz kəsbi yeni egizlikini bərpa kıldı.
2: Qolca xalqara aeroporti arqılıq çeqiradın kirgen çıqqan yoluci 30 man adam qetimliq çoğun ötkeldin bösüp ötüp, Şimali Şincağını qaribge ecivetişinin hayatı küçü umum yüzlik qozgatıldı.
1: Yünnan Turmuş Sarıyı Ürümçe Çeqira rayon mehmanxanası da yopuq eçip ticaret başlap, Otur Asiya hem Rusiyani Yünnan gülleri bilen bivastı təmilləş gözünü kurdu.
2: Şincağın dərəcədən taşqırı futbol birleşme musabıqsi,

0: مسابقسنىڭ مسابقى سىن كۆرۈنۈشىنى مەركەزلىك تورىغا چىقىرىپ شەرق شىمال دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى جاڭسۇ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى جاڭشى دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى قاتارلىق پۈتۈن مەملىكەتتىكى نۇرغۇن جايدىكى شەھەرلەرنىڭ پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ كۆرسەتتى. جۇڭگو رادىيو تېلېۋىزىيەسى شىنجاڭ شىركىتى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى مەخسۇس رايونىنىڭ مەسئۇلى جاڭ شاۋمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئۆز جايىمىزنىڭ تېلېۋىزىيە باش بېتىنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى يول باشلاش ستونىغا شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى مەخسۇس رايونىنى ئۆز ئالدىمىزغا كۆپەيتىپ تەسىس قىلىپ، پۈتۈن مەملىكەت بىلەن يەرلىك قوش مەخسۇس رايون ماس ئورۇنلاشتۇرمىسىنى شەكىللەندۈردۇق. مەخسۇس رايوندا مۇسابىقە مۇساپىسى، مۇسابىقىلىشىدىغان كوماندىلار، مۇسابىقە مەيدانى قاتارلىق يادرولۇق ئۇچۇرلار تولۇق ئېلان قىلىنىپ، شاللاش مۇسابىقىسى پۈتۈن مەيدان بويىچە مەركەزلىك سۈرەتكە ئېلىنىپ قايتا قويۇلىدۇ. پۈتۈن مەملىكەت ھەم پۈتۈن شىنجاڭدىكى ئابونچىلار بىردەك خالىغان ۋاقىت كۆرەلەيدۇ. بۇ نۆۋەتلىك شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ ئومۇمىي مۇسابىقە مۇساپىسى جەمئىي 56 مەيدان بولۇپ، مۇشۇ ھەپتىنىڭ ئاخىرىدا ئۈچىنچىلىكنى تاللىشىش مۇسابىقىسى ۋە بىرىنچى ئىككىنچىلىكنى تاللىشىش ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدىن ئىبارەت ئىككى مەيدان مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلىدۇ. 8 ayının 8 günüdeki 3. 4'likini talışış müsabakası da Turpan komandası bilen Altay komandası. 8 ayının 9. günüdeki 1. 2'likini talışış el kılgış müsabakası da Kaşkar komandası bilen İli komandası müsabakılışıdır.
1: Emdi kısa haberler anlattınız. Yığında Abdonom Rayonluq Maliyyə Nazarəti hər qaysı çaylarının kəsb arqılıq yardım veriş, yöləş, işqi uğurlaşdırış arqılıq yardım veriş, yöləş və tərəqqi tapmağan rayonlarını etçiş şəklədə yardım veriş, yöləşini yolqı qoyuşini qollaşqı işlətiş üçün 14 vilayət oblas şəhərgə 2026-cı yıllıq Abdonom Rayonluq daimliq yardım veriş, yöləş məbləğidən 1 milyard 163 milyon yuan düşürdü.
0: Bu yılın 5-dən 7-ci ayının 31-ci günü gecə Abdonom rayon boyunca istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaşdırış yardım pulu iltimas kılıngan istimal boyumi 2 milyon 158 mınğı yetip, yardım pul somisi 1 milyard 730 milyon yuandan eşip, 17 milyard 706 milyon yuan cemiyet istimalığı türtkü boldi. Siyaset paydası sicil qozğıtılıp, şehir yezi istimalının yeni kuvveti önümlük canlandırıldı.
1: 2026 yıllık adetki ali mektəblərge oquğıcı qobul qilishda alaqadar ölkə bevasitə qarışlıq şəhərlərdəki Şinjan toluq ottıra sinifini pütküzgən oquğıcılarını qobul qilishdiki uğurlanmağan plan boyunca 4-cü qitimlik arzu toplaş həm arxiv çıxırıb oquğıcı qobul qiliş xizməti bugündən başlap 8-ci ayının 10-cü günəgəcə işlənədi.
0: Əmdi Abdonom rayonundakı 16 şəhərin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluk temperatürü 20-28 Celsius gradus kçe. Altay'da hava bulutluk temperatürü 13-30 Celsius gradus kçe. Çöçek'te azırıq yağmur yağıp keyin hava açılıdı. Temperatürü 16-34 Celsius gradus kçe. Olcada hava tutuk temperatürü 18-33 Celsius gradus kçe. Ortalada hava tutuk temperatürü 19-35 Celsius gradus kçe. Qarmayda hava bulutluq temperatura 24-34 Celsius gradus qıçı. Köytündə hava bulutluq temperatura 22-33 Celsius gradus qıçı. Şihanzdə hava bulutluq temperatura 18-32 Celsius gradus qıçı. Sancıda hava tutuq temperatura 21-34 Celsius gradus qıçı. Qumulda hava tutuq temperatura 24-39 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava bulutluk temperatura 30-42 Celsius gradus qıçı. Korulda hava bulutluk temperatura 26-37 Celsius gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluk temperatura 22-33 Celsius gradus qıçı. Açta hava bulutluk bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-34 Celsius gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluk temperatura 23-33 Celsius gradus qıçı. Xotanda hava tutuq temperatura 24-32 Celsius gradus qıçı. Ürümçide hava bulutluq temperatura 20-28 Celsius gradus qıçı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yaşlarının xizmet üstünlüğü özgertişi xaslıqının namayendisi. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Sayat mənziri nuqtlarıdaki adamını özgertişdən öy icari elib turmuş keçirdiğalarının icari öyünü özgertişi gecə, özgertiş şamili yana yaşlarının iş oranıqı cetib bardi. Bəzlə iş oranı meyvi köktat deyirdi, bəzlə orman bərpa qıldı, bəzlə ambar çaşqını, kululu qaplı qısqış baqını xizmet həmrayı qıldı. Bir ijtimoiy aloqa to'g'risida da bir top yosh ish o'rningizni ko'rib baqsam bo'lamdi degan temada munozara ko'rib qurdi. Qisqacha tanishtirishda bunday yozildi. Kishilik hayotining yerimga yaqin qismi xizmat bilan o'tadi. Ish o'rindagi kichikkina yer xuddi bizning boshqa bir qonalg'imizga o'xshaydi. Bizning og'rinishimiz, kurash qilishimizga daxil bo'lib turadi. 80 mingdan ortiq odam bu guruhda o'zgacha ish o'rindan bahramand bo'lib, kichikkina yerni konkret kichik go'zallik ega qildi. Yani bir supada iş üstünüzde ne mi bağı qatarlıq alaqadar temalar 190 milyon qitimge yakın körüldü. İş orni şirketinin, leken hoşalıq özümünün. Hangjuluk kız, Çenjau, ilgiri bir yıl içide 10 min yenge yakın her xil modu oyunçuk ve heykeller bilen iş ornini özgertken. Yani bazıla nəpis bezelgen 3 kvadrat metrlik kiçik dacı yasağın. Bazı yaşla xizmet üstülüge banan terip, xizmet taşlardan aldın zakas qobıl qağın. Banan yeşil rangdan seriq rangga özgergende, köpçilik bir tarafdan bölüşüp yegeş, bir tarafdan paranlaşıp, özge delgül bolmasıqını əskertken. Bu xil banan ijtimoiy alaqısı şat xoramlıqı tolgan. Torda Xiaomi her gün iş ornının üstel yüzünün qiyabitini xatırlab, torda qanda qılgan rahat ve yuqur derecelik iş ornını bezgili bolıdığalıqı toğırsıda ortaqlaşdı. Tuprakta ösümlük yetiştiriş, yeni ösümlük yetiştiriş, suda ösümlük yetiştiriş. O, ösümlükni qandaq asırashni bash qoldak beledi. Xizmatdan sirtqi vaqtlar yana xizmatdoshlarning bog'vanchilik masalalariga javob beraladi. Ösümlük sistemasidagi ish o'rni, polat chiviq, tömir sungaklik xizmat binosidagi xizmatchilarni tabiiy oksigen xoni bilan ta'minlab, ularni cho'nqur nafas olish imkoniyatiga ega qildi. Demak, ish o'rnini o'zgartirish yangilik hisoblanmaydi. Torda Xiaolining aslab berishicha balalıq çağlarda her qitim opsining ishxonasiga barganda uning ustidagi aynak taxtining ostida o'quvchilar bilan tushgan suratlarni ko'raladi ekan. Opamning o'qituvchi xizmatdoshlarining ustidami o'simlik, xotir surat, siyodan qatorliklar bor edi. Shu davrdagi yoshlarga nisbatan aytganda, bular ularning qo'l bilan qorashtirdigan moda o'yinchiqlari edi. 1886-yilda Germaniyalik güzel sanat tarixi tadqiqatçisi Wolfen binakarlıq psixologiyasi muqaddimesini e'lon qilib, odam bilan muhit o'tirsidagi o'zaro ta'sir ustida izlangan. 1976-yilda psixologiya tadqiqatçisi Prushaniski mush asosda muhit psixologiyasi uqumiga aniqlama berib, turayotgan bo'shliq muhiti bizning tuyg'umiz va harakatimizga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi deb qaragan. Hozirgi zamon xizmatchilarining ish o'rni bir haftada 5 kun, har kuni 3-dan 1 qism vaqtini sarf qiladigan joy bo'lib, jismoniy va ruhiy jihatdan his qilish bilan zich munosabatli. Mohiyatdan qaraganda, ish o'rnini o'zgartirish bezakning qotilishi emas, balki tirishish orqali yakka xizmat muhitini shaxsiy xosliqqa ega o'zgacha rayonga aylantirib, fiziklik muhitni yaxshilash asosida ish o'rnini texmi rohat va xosliqqa ega qilib, jismoniy va ruhiy jihatdan xoshallik tepishi hisoblanadi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ish o'rnini o'zgartirishga darija, xosliq yoki estetik nazar bilan qarash hojatsiz. Qarmoqqa surlik, pishqan o'tir yashiqlar ish o'rindagi tatmisiga o'z yaxshi ko'radigan yo'nqonchoqni sep qo'yishi mumkin. Bu o'yinchiqlar garchi hozir eng moda bo'lib atgan posun bo'lmasimi, lekin eng yaxshi xizmat hamroyiga aylangan bo'ladi. O'tir yoshliq bir to'rda shaxcha qilib, o'zining ish o'rnini mikro ishchilar sanatoriyasi deb atab olgan. U mundaq degan. Yosh vaqtimda ish o'rni mening ko'rish qilgan chog'idagi yiqilg'i ombirim edi. Shkafning ichida yemaklik va yuvinish buyumlari bor edi. Ammo hozir ichida badan chiniqtirish saymonlari, har xil oziq-ovqat to'liqlash to'rilari va o'xshamagan o'lchamdagi simlar qo'yilgan bo'lib, hammasi texmi rohat turmush kechirish uchun saplangan. Ba'zi ish o'rinlari ishxona binosida bo'lmag'ashqa boshqalar asal ularni ko'ralaydi. Kishilarga tanishliq bo'lgan binolar orasida o'tishib turadigan to'shig'uchalar yaqin yillardan buyon o'zgacha yasanmoqda. Ba'zilar qalbqiga darajadan tashqari cho'ng qizil kepenak shaklli tugish chegib olgan. Ba'zilarning beshig'i bo'lsa 10 necha tol kengoro qulg'i o'sib chiqqan. Ba'zilar xizmat kiyimining sirtiga rezinga o'dak o'yinchoqlarni chaplab qo'ygan. Bundaq hamma yerda yotkilib turadigan ish o'rni texmi keng ish padlash bo'shlig'iga ega bo'lib, ba'zilar shon sharafni namoyon qilsa, bəzilə xaslıq və qızıqışını işbadələyir. Bəzilə özünün birdən bir turmuş pozisiyasından bəhrəman boludu. Ötkən keşkəllə ixtiyarsız bu

Ögünüşünü bilgen Adem en vaxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş davamida alğı ilgirilevatkan radio anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rahbiri kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, izcillaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakkiyat baskıçını doğru ilgileş gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rahbiri kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, izcillaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakkiyat ideyasını çoğun kuru izcillaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçılaştırış məksuz muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat baskıçını doğru igelleş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiye ve halk işleri turvatkan tarihi orun ve terakiyat baskıçını doğru tonuş. Partimizden baskıçlık merkezi vezipini aydınlaştırışı. Lushen Fangjin siyaset tüzüşüdeki tüp asas. Şunakla partimizden inkılap, kuruluş, ıslahat kırakberli kılıp üzlüksüz kalbi kazın işideki muhim tecrübe. Yeni demokratik inkılap mezgeli de partimiz cephalık ızdınış arkılık Jongo inkılabının cezmen yeni demokratik inkılaptan ibaret tarihi baskışını besip ötüşü kereklikini tedirci tonup etip, muşa asasta Jongo inkılabının vazifesi ve strategiye taktikisini oturup koyup, halk rehberli kılıp Jongo inkılabının kalbisini kolgu keltirgen. Yeni Jongo kurulgan dastlabki mezgilde partiyimiz yeni demokratik cemiyetin sosyalistik cemiyetki ötüş üçün bir ötkünçü baskışını baştın keçürüşkü doğru kilidigalıkını çoğunkur tonup yetip, partiyanın ötkünçü devirdeki baş Lushenini şekillendirip, sosyalistik inkılap vazifesini galbilik tamamlap, sosyalistik kuruluş baskışı kırgen. Slahat Ecevitiş'ten kiyin partiyemiz dünya sosyalizminin, bolup mu devletimiz sosyalizm kuruluşunun icabi, selbi tecrübelerini çoğunkur yekülleb. Devletimizin sosyalizminin dastlabki baskıçı turuvatkalıkı hem uzakça şu baskıçı tuturduğalıkıdın ibaret zor hükümünü çıkargan. Hem de muşu asasta partiyanın asasi luşenini oturup koyup ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşunun yepyeni vaziyetini yaratkan. Partiye 18. kurultuydun bu yan biz aldın kulağının uzak müddetli küreşleri asası da beşini bir gevde kılıç umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildetip, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını mas algı sildetip, partiye ve devlet işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolu keltiriş, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıç türütkü bolduk. Jongoça sosyalizmden yeni devirgi kirişigi türütkü bolduk. Partiya 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınıda mundaq oturuq koyuldu. Biz umumüzlük hallıq cemiyet kurup çıkıp, 1. yüzyıllık küreş nişanını

aşırgandın ki, vəziyyətdən paydınlıb ilgirləb, sosialistik zaman evləşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirini başlap, ikinci yüzyıllık kürəş nişanıqı yürüş qilişimiz kerek. Bu, dövlətimizin yeni tərəqiyyat basıqçı qədəm qoyğalıqıdın deyərək berdi. Bundaq strategiyelik hükümünü çıxırışının çoğunqır asası ba. Nəzriye asasının etkanda, Markizm uluğvar gayı bilen real nişanı birleştiriş, tarihinin mukarrarlıkı bilen terakiyatının baskuşluğunu birlik keltiriş tereptarı bulup, insaniyet cemiyetinin mukarrar halda komünizmgi yüzündüğalıkı kati işinidu. Lekin bu yüksek nişanı emelge aşırış için mukarrar halda birkaç tarihi baskuşunu besip ötüşkü doğru geledu. Partimiz, Markizmning asosiy qoidalaridan foydalanib, Jongonning amaliy masalalarini hal qilish amaliyatida sotsializmni rivojlantirishning uzoq muddatli tarixiy jarayon bo'lib qolmasdan, yana o'xshash bo'lmagan tarixiy bosqichlarga bo'lishga tegishli jarayon ekanligini tadrijiy tonib yetdi. 1959-yilning oxiridan 1960-yilning 5-igacha yo'ldosh Mao Zedong Sovet Ittifoqining Siyasi iqtisad dərslikini oqığanda sosializm basqıçını iki basqıçqa bölüş mümkin. Birinci basqıç tərəqqi qılmağan sosializm. İkinci basqıç bir qədər tərəqqi qılğan sosializm. Keyinki basqıçqa aldınqı basqıçdikidən texim uzaq vaxt keçişi mümkin deyə otdura qoyğan idi. 1987-ci yoldaş Deng Xiaoping sosializmin özü Komünizmning dastlabki bosqichi. Albuki bizning Jongo sotsializmning dastlabki bosqichi turibdi. Ya'ni taraqqiy qilmagan bosqichni turibdi degan gap. Hammada mushi amaliyotni asos qilish, mushi amaliyot asosida plan tuzish kerak degan edi. Biz bugungi kunda turibotgan yangi taraqqiyot bosqichi sotsializmning dastlabki bosqichidagi bir bosqich. Shundaqla Onun içindeki neçe 10 yıllık cugun işini baştan geçirgen, yeni başlanış noktası durgan bir baskoç. Tarih asasının karganda yeni terakiyat baskoçı, partimiz halkını yitekleb orundun desturuş. Beyiştin kudret tepişki ötüştek tarihi halk işini kütüb algan yeni baskoç. Partimiz kurulgan dinkin halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, 28 yıl kan keçip can kılıp ve kayserlik bilen küreş kılıp, Jonghua Halık Cumhuriyetini kurup, yeni demokratik inkılaptan sosyalistik inkılapkı ötüştek tarihi alkışını işğa aşırdı. Yeni Jongo kurulgan dinkin, partiyemiz halıkını iştipaklaştırıp ve itekleb, sosyalistik özgertişini icadi tamamlap, sosyalistik asasi tüzümünü orantıp, kent kölemde sosyalistik iktisat, Mədəniyyət quruluşu elib bardı. Jongo xalqı onundan dəsturublu qalmay, bəlkə çın dəsəb durub, məzmud durub, sosialistik inqilabdın, sosialistik quruluşu ötüşdək tarixi alqışını işqaşırdı. Yeni tarixi məzgilik kirgəndinkin, partiyimiz xalqını yitəkləb, islahat eçivitçidin ibarət yeni uluq inqilabını elib berib, kən xalq ammısının aktifliqi, Təşəbbüskarlıqı, icatçalıqını zor dərcidi qozqab. Jongoça sosializm yolunu muhabqiyyətlik içib, Jongoni çon qədəm bilən dəvirgi yetiştirib, sosialistik zamani vilaşdırış musabısı da yeni tarixi halkışını işqaşırıb, Jonghua millətinin uluq gölünişidin ibarət parlaq istiqbalığı qucaq açdı. Bugünkü gündə biz ilgirki tərəqiyyat asası da Sosialistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni tarihini devamlıq pütüvatımız. Riyallık asasının etkanda biz yeni seferini başlaş, tekimi yukarı yeni nişanı emelge aşırışka mol maddi asas hazırıldık. Yeni Jongo kurulgandın buyan, bolup mu ıslahat elip berilgan, içi bitilgen 40 netçildin buyan, boşaşmay küreş kılış arkısı da, 13-ci 5 yıllık yirik plan tamamlanan kadar dövletimiz iqtisadi əməli küçü, pen texnika əməli küçü,

Ülkemizin zamanı ulaştırış kuruluşu da cezmen çıntırışkı tegişlik yölünüş. Bunu devletimiz terakkiyatının fangcın siyaseti, strateji taktiksi, siyaset tedbiri, hizmet uğurlaştırmasını namayan kılıp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının şu nişan üçün ortak tırışıgı türütkü buluş gerek. Yeni terakkiyat baskıcı, devletimizin sosyalistik terakkiyat musabısıdaki mühim baskıç. 1992 yılı yoldaş Deng Xiaoping, bizden sosyalizm kurvatkanımızga aran neçe 10 yıl boldi. Tehe sosyalizmnin deslepki baskıcı turvatımız. Sosyalizm tüzümünü müstekemleş ve ravajlandırış üçün yana naiti uzak tarihi baskış gerek. Bir neçe evlat, on neçe evlat, hatta neçe on evlat kişilerinin boşaşmayı tırışıp küreş kılışıgı doğru geliyordu. Bu işini ergiz boş çağlaşkı bulmaydı o digen idi. İz kılışımca yoldaş Deng Xiaoping aynı yili bu gepni asaslıqı siyasi cihetini takitilgen. Aynı çağda devletimizin ixtisadi asası aciz şaraitte zaman evlaştırışını uzak müddet cephalık küreş kılış arkalıkla emelge aşırgılı bolu dağalıkını. Şunun bilen bile zaman evlaştırış işgı aşkan takdirdim o devletimizin sosyalizm tüzümünü evlat mı evlat devamlaştırış için sosyalizm tüzümünü müstekemleş ve ravajlandırış meselesini yanılı ızçıl türde obdan hel kılış gereklikini. Birli əcir bilen işini pütküzüşünün mümkün əməslikini təkidilgən. Yoldaş Mauzdun, barç şəyilənin aman çeki boludu. Şəyilənin tərəqiyyatı bir baskuş, bir baskuşdun üzlüksüz ilgirləydu. Hər bir baskuşnun mu çeki boludu. Çəkni itiraf kılmısaq, süpət özgürüşü, ya ki qısmən süpət özgürüşünü inkar kılgan bolumuz digən idi. Sosyalizmning dastlabki bosqichi turg'un, o'zgarmas, olg'i bosmay bir izda to'xtab qoladigan bosqich emas. Stixiyalik, passiv, kuchmayla tabiiy hol qilib ketgili bo'ladigan bosqichmi emas. Balki harakatchan, aktiv, faoliyatchan, jushqun hayotiy kuchi boshdan oxir urg'ib turadigan jarayon. Palampaysimon ilgirlaydigan, uzluksiz taraqqiy qilib yuksaladigan Süpet cahedeki halkışkı künsürü yıkılışıdıgan san cahedeki coğulunuş ve terakki kılıp özgürüş ceryanıdır. Sosyalistik zaman evlaşkan devletini umumüzlük kuruş. Sosyalistik zaman evlaştırışını asası cahedin emelge aşırış. Hem sosyalizmnin destlepki baskıçıdaki devletimiz terakkiyatının talepi. Hem devletimiz sosyalizminin destlepki baskıçtın Tehimin yukarı baskışkı kadem koyuşunun talepidir.

Radyo anlıqıcı dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021'li 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusuda kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğun kır ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Ben sizin avazınızı anlaşık amırak. Sizin avazınız yakın sonun şıldırlaşlığı okşaydı. Sonun şıldırlığan avazı kulaklarımdan tarlıp bütün vücudumu sınıp gidiyordu. Ulanın tuyguları şundak çıraylık, güzel ibarlablan ibadın etti. Muşu yusunda Gülcehre'nin kalbi ilhamga nispeten illip erip bir vatatdi. Gülcehre hayacanlıp duratdi. Kalbede azaldın yeskı bakmağın şiirin sezim mevcur etti. Utusat'tan bu tuyguların özü uzak vakit kütken, özümü toluk yeskınmıgan halda kitaplardan, hizmetedin, tabiatının güzelliginin izdavatkan tuygu ikerligini yeskıp kaldı. Adamda yeni bir adamgi nispetten aval bir yakşı tuygu peyda boludu. Andın bu barabara yakşı görüşke aylındı. Bu adamni çoğunkur yakşı köygendinkin bu muhabbetke sögüge aylındı. Hakiki sögüge erişken adam özün acayip rahat, hoşal yeskıladı. Turmuşu mənağı tolgan boludu. Her bir işinin bəxti yeskıladı. Hayatka nispetten kızganlaşıdı. Kən kosaq boludu. Kalbi tenişlinip, özünü her vakit bir xatar, hatırcam yeskıladı. Bu dünyadaki en kaltız, en küşlük, en güzel energiye, muhabbet energiyesi deri ilham özünün muhabbet hakkı karşını sözde. Yaxşı görüş bilen süyüş oxşumaydı. Eğer siz bir gününü yaxşı görsünüz, onu üzüp, onun da huzurun işini oylaysınız. Eğer siz onu söyseniz, onun da su koyup, oğutlap, terviş kılısınız. Ola kenarı ketken yap yeşil buğdaylıqdan karlıdı oldurup, mundiş yaptı. Şıraklağın nazar sağınıca hiyal sürettim. Zemin ulanın ayıqı astının astı astı keneyip, yırak-yırakla kucak açattı. Bu hıl paranlış çeryanda Gülcehre İlham'nın fikirlerdeki çoğunkurluğu çöküp getirdi. İlhamdaki özgü duyğula ve özgeci fikirle onun da eyminiş duyğusu payda kılattı. Muşu günlerde Gülcehre kımmetlik bir nesliğe erişken adamdak hoşallı yürettim. Bütün dünya onun muhabbetlik yürekige sınıp ketivatkan da kılattı. Bu yılki bahar kancilik güzeli. O köyen her kandak bahar'da mı yıkımlık. May ayları kırış bilen bahar yazının ısık havası orun bir vatattı. Yaz pırıqı hemi yeni iyileyen bulup bu pırakka hılmıxıl güllerinin hidi. Deldarak ve yeni ağdurluğun yerinin hidi sınıp ketken idi. Kün kötürlüş bilen etrap kızıp tomuz aylarını adamın esige salattı. Ama etiyen keşlerdeki soğuk yanlı adamın geçkisini koruydu. Topu yakan günün külren sahirde emdili kötürlü vatkan kuyaşının yüzünü kat kat tozanla tosup durattı. Baldurlu işten çüşüp ketken Gülcehre Şuci'nin özünü izdigerlikini anlap onun işhanısıgı kirdi. Şuci bilen İlham onu saklap oldurattı. Üçüncü grupıdaki Kaul Ahmet'nin kızı Ayzıba ötken yıl yaş netice bilen Guangzhou'daki bir Ali Mektep ötken idi. Biz alkışlap uzatıp mı koygan? İşmeyeceğiz, kulakı yumuşak, tırışcan kız idi. Birkaç gün burun bu kızın mektubudun, birkaç okutucu bu kızını belli ilip yaptı. Ulanın deyişçe, bu kız psikisel gırıplar bulup kaptı. Bir mezgil üyde aram ilip sakayganda, mektepke berip okusu bolu diken. Biz her tarafdan bu kızı köngül bölüp, onun tezrak əsli kilişi yerden bəsek bolatdı. Siz o kız bilen körüşüp, onun əhvalını igelap yakın. Qaysı tarafdan yerden berelimiz kim? Hazırkı yeni bir mesele, neç günün beri kenti onu saranıp kaptı, diyen geple tarqılıp getipti. Bu ayının asasından tanışıp çıksan bolatdı. Anısı aynı yılları yavaş, çıraylık ayal idi. Yezimizin güleye deyişke bolatdı. Kavul bolsa, muz çıray lük çekmeyeceğiz idi. Ola toyqığında mahaldeki jigitle hey deyişip, inaksalışıp qalgın. Keyin kavul harakı ögünüp qaldı. Sel toyaqçı çıkıp mı qaldı? Üyde cidel macera tügemeydi. Ballarımı korkunca yavaş çoğunluk kalan. Ayalımı yeşidin burun kayırıp getdi. Şuci o ailini tepsili tonuşturdu. Gülcehre bu aileye bağında oruluklıdın mene sonaklara çıkıp kalan, göz astı haldalaşkan miskin çıray bir ayal olanı üyge başladı. O del Ayzıba'nın anısı idi. Aynı çağdaki yezinin gülü allı kaçan solgan mumayı aylangan bulup, onun güldek çağlarını tasavvurma kığılıp olmaydı. Onun turkudan ensizlik çıkıp durattı. O ildeki karvatta tamak çekip oldurgan kavul, olanın yenigi kilip salamlaştı. Onun çıraydan akşam işken haraqının təsiri tek tüyümü yerlige bilinip durattı. Köz etrapi ve levleri kökürüp ketken idi.
Гүлчехра уладын қызының ахвалын сорғанда, әтідің кешкіче өйге бекеніп еліп, сыртқы чықылы ұнымай батыды. Ұйқысым яқшы емес, тамақнымы найты аз ейді. Азыр мұ чақырсам чықылы ұнымыды, дейді анысы. Қауыл гәкі арлашты. Бұл бала баш көтіріме үйгін үш қылей беріп, зияды чарчап шында қоп қалды. Толы үйгенген адам нервістің кетіді о деген рас кепкен жұмы? Гүлчехра қауылының чырайда бәкеп сөздерді ішпарынып тұрған пәрвасызлықны сезіп, чөчіп кетті. Анысының рухыны чырмап кеткен әнсізлік, дадыдегі бейпәрвалық бұл қызының ечінішілік тақтырдың дерек беріп тұратты. Гүлчехра қайсы бір кітаптың оқыған, бір аял өзінің жорысын талығандың башылап, балларының кәлгісіні бәлгілеп оған болуды деген жөмілі әкелді.

ki seviyetlik oy fikirle ve gangraşla bağansırı iğırlap yarqın nurlağı tolgan ali mektep hayatı onun karangulaşkan ruhi dünyasını yortışka kadir bulamagan idi. Onun vücudu inaksız azap piskentisi kalan. Bu hal onu çüşkünlükü mutlaka kalan idi. Şuna illaq bir kol mehriballıq bilen kızgı uzdilişi. Yeterlik sabırçalık, düşünüş hem işenç bilen onu bu patkaktan ilip çıkabilişi gerek idi. Gülçehre bugün ayızı bağı, özü bağırdan azğını illaqlıq bir əligindin hoş buldu. Ve her xil pilalla bilen kendimki karapmaqdı. Bu yadiki xeyli bir kısım kişiler hakikaten terbiyeleşke muhtaç idi. Ola atı anı buluşunu bilmen de karaydı. Balı bekişini, balı terbiyeleşini bilmen de karaydı. Olaca ata anı özlerdek bozulu bulatdı. Emeliyette ola bilmekti. Balılanın his duyguları itibar verişini, arzu armaları hemden buluşunu, olanın azapları his taşlı kılışını bilmekti. Ama ola bunu öğünüşü gerek idi. Gülçehre kendin işhansı kırdı. Bir mehirsiz zor avandadı bilen, gəmkin, buruqdımı bir ananın bağırdı çoğun bulan bu kız muhabbetki kanmıgan. Onun da özünü kəmsiş tuyğusu küşlük, beyxatterlik tuyğusu kəmçil. Öydeki tügü məscidən macerala, onun balılı kalbədə eğir carahatlarını kaldırgan. Şu səbəbdən, hazırgı kəgəndə o vaqtlıq psixik tosalğısını başdan keçirib itibdi. Bir məzgildin kiyin yaxşıb gedidu. Minin fikrim, biz ayzıbanı qaylıqıgan dinkin, onu kəmki gelib işləşki oranlaşdıraylı. Onunğa muvafiq iş taqsimləb beräyli. Bu jarayanda onu hürmətləb, ilhamlandırıb, onun özüge bolğan işəncini aşırışqı yardan beräyli. Atanısıga mən yetekçilik qılay. Eğer ayzıba xalısa, onu üyümge əp getib, onun bilən köpürək sırdışay. Biz onu çüşensək, bağırımızı besib, illaqlıq berəlisəkla, o yaxşı adam bop gedidu. Həm kəlgüsü də kəntimizin bir ixtisas igisi bop qalıdı. Dedi Gülçehre özünün köz qarşı və planını sözləb. O, gepini tüyətkəndə İlhamın ötkür közlərinin özü yetikilib turğanlıqını ködü. Bu közlə Gülçehre üçün pəxirini vatqandək, alqış yanırdı vatqandək qaladdı.

di obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi alayidlikni toğra çoğkır içip bəgən. Əmdə de qıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bama şunun qoxşaş bir işte. O ikinci telegramını eçib etib, öz özgü açıqı bilən sözləb qoydu. Bu telegramma onun xotinidin kəlgən idi. Birinci bulub onun közügə kök qeyrindaş bilən yazılğan Anna digən xət çeliqdi. Mən ölüb getirdiğən dəqqili mən. Hər qanda qılıb bolsumu yitib kəlgin. Səndin keçirim ilib ölsəm, közüm uçuq getməy mən. Karenin telegrammını okup bulup soğuk bir küldü de bir çetki taşlap koydu. Başta o bu telegrammıdaki geplerini pütülle yalgan, beni aldavatıdı dep bildi. Onun kolodun her kanda aldamçılık kiludu. Belkim yengeydi gandı, ya ki tolgıq tutup kıyılını vatkandı. Lekin o ikkisinin meni çağırıştaki məqsidi neme? Tuğulgan bu vaqni bana kanuni balı kıldır velip, menin namımını bulgumakçı mı? Ya ki acırışımı tozkıllı kınmakçı mı? O işçi de tohtumayı oylap keti vatattı. Bırak, telegramı da enik kılıp, ölüp keti dağın dek kılımen depti o. O telegrammini qoluğa elib, başqadan oqib chiqib, uningdagi gaplarga bir dilla diqqat qilib qoldi. Navodi rastilli shundoq qolib qolsa qanday qilish kerak? Yana o'ziga o'zi so'zlab ketdi u. Agar u o'lim oldida gunohlarga tovuq qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, Мән оны мені алдаватыды деп ойлап, оның еніғі бағамысам? Ұчағды қандақ әхвал болуды? Мән шәпкәсізлі қыған боп келіп, хәқләнің кепі қыққанмамды мә? Өзім яқтын ағанды мұ, бағамаслықым ұшчығы шыққан әхмәқлік қонмамды? Петер, пәйтін чақыр, мән Петер бұрықы бары мән. Dedi o çakırağa. Karenin Peterburg'ı berip, xotinini körüp kelmekçi boldı. Eğer keselliki yalgan bolsa, gep söz kılmay kaytıp getidigan. Ras sekratdı yatkan. Özü bilen yüz körüşü velişini arzu kılıvatkan bolsa, onu keçirip etidigan. Navad ülgürelmey kalsa, erlik burcu boyuca, onun ahiretlik işlerini öz kolu bilen uğurlaştırdığan bolup, Peterburg'ı karap yolu çıktı. Peterburg'ı bağandinkin nemilerini kılıdığallıkını yol boyu oylap mı koymadı? Bir keçe poyuzdu oltırıp, arduk yetken Karenin, Peterburg'ın tan seherdeki bir mi adam yok tumallık neva kotsu da peytongu oltırıp keti vatattı. Közleri aldığı tikilgen. Özüne nemi işlanın kütüp trovatkallıkını oylamaydı. Onun oylamığını mı doğruydı? Oylaydı gallı bolsa bir hiyalga. Yani o ölüp kesse hem derttin bıraklı kutulattım diyen hiyalga esir bolup kelişi mümkün idi. Bolk hanıla. İşikleri takak dukalla, keçilik kıra peytulları, piyadile yolunu süpürvatkan işçila onun köz aldıdın bir birlep ötüp durattı. Karenin şu hiyalladın özünü elip keçiş üçün
bütün dikkatini köçüdü körgen şu nerslerge berip kelip atattı. O undaq ahvalının yüz berişini halımaydı. Lekin kallısığı kırıvalmaslık üçün şu körünüşne amalba hiyalıdın neri kılışkı tırşattı. O oltırgan peyton dervazığı yıkıllaşkanda o yerde bir kıra peytonu bilen bir aile peytonunun turgallıkı yeraktın közge çelikti. Peyton keşle peyton üstüde mügidep oltırattı. Karenin şik karap keti bitip Moskova'daki çağda oylap koygan. Eğer bu bir aldamçılık bosa özümünü tutuvilip onunla mensitmeslik bilen birli karaymen de arıkkan bu karmayı çıkıp getimen. Rast bosa örüp adet hem kaydı bu içi işkilemen. Degen kararını kallısıdın yeni bir ketim ötküzü aldı. İşik aldığı kelip kongrakını besip bolgıca işik karaydıgan hizmetkar işikini içip boldı. Hizmetkar Petro yeni bir ismi Kapitonich putudu kalaç konu mehmallık çapınını kivalgan galustik takımıgan haletti idi. Hanım kandıgarak tünegün salamet yengi valdi. Karinin turuplu kaldı. Çırayı tatırıp getti. Muşu ehvalıdın o özünün onun ölümünü tileydi kallıkını bildi. Salametlik kanda. Korne etti kendili tartıp alıdıgan pertuku bilen pelempeydin yügürüp düştü. Ehvalı bek mi yaman? Dedi o cevap verip. Tünü gün doktorla gelip diagnoz koyuştu. Doktor hazır mı ba? Nerslerim ne yapker? Dedi Karenin. O bu gepni anlap, her halda ölüşüdün ümit bahiken degen oy bilen yenik bir tınıp koyup işkirge karap mandi. Kim askuda her bir peltodun bir esiklik turattı. Karenin o peltonu körüp, kim ba? Dep sorudu. Doktor, tuğut anısı, yani Graf Vroniski ba? Karenin şikerki öyge kırdı. Mehmanhanıda bir mi adam yok idi. Onun ayağı tivişini anlap, beşiğe gülnep şiren başını kivalgan tuğut anısı Anna'nın hücursuzun çıkıp geldi. Uye, kayıtıp kepsiz. Sizin ağızdın çürmey, soruğunu soruğan. Çapsam bu zekilin la. O cürdün doktorunun buyruk kılıp varkırgan avazı anlandı. Karenin Anna'nın hücursuzu kırıp, Anna'nın üstülü yenideki orundukta yüzünü kolları bilen etivilip yığlap oltırgan Vroniski'ni ködi. Vroniski doktorunun varkırgan avazını anlap ornudun çacırap turup getip Karenin'ni körüp kaldı. Ve onu körüp la temtirep getip yeni oltırıp aldı. Beşini içige tıkıp özünü koyduğan yer tapalmay kelip atattı. Kiyin özünü sel tüzüvelip ornudun turup dedi. O ölüp gitidiga okşaydı. Doktor ümit yok deydi. Ben sizin ihtiyarınızda. Ne mi kılımen desiniz meyli? Ama muşeye de buluşum ruhsat kısınız. Ne mi desiniz ben teyya? Ben Karenin Vroniski'nin közlerden ikıvatkan yaşını körüp, könlü buzulgandek bolup, deru arkısıga karıvaldı. Ve onun gepinin ahırını kütmeyle işkirge mağdı. O yerden Anna'nın huşal, azrak açık arlaş, danı mı danı sözlevatkan avazı anlandı. Karenin ucurgu kırıp, onun yenige bağdı.
Анна

0: uning tarafga qarab yotatdi. Ichki mang'zi qizirib ketgan, ko'zlari chaqnab turatdi. Yangi ishidan chiqib turgan oppoq qo'li bilan ha deb ustidagi adiyonning bir uchini mijiqlab to'xtamaydi. Chiroyidan sog'lomligi, kayfiyatining yaxshiligi chiqib turatdi. Gaplari tez, yangroq, talaffuzi ochiq ham shunchalik hayajon edi. Chunki Alexey, men Alexey Aleksandrovichni davataman. Alexey ko'nglimni qaytirmaydi. Men o'tmishimni butunlay unutyman. U meni kechirib o'tdi. U nimish qitiqchi kammaydi. U to'limi yaxshi odam. O'zining qanchalik yaxshi odam ekanligini o'zi bilmaydi. Voy, voy tangrim. İçim bek titildap ketiyotdi qo. Menga azraq su beringlar. Qizimga bundoq muomila qilsam bo'lmaydi. Ma'qul. Uni iniganisiga berib o'taylik. Buludu, buludu. Men qo'shilaman. Shunda qiga yaxshi. U kep ko'rsa, uniga alam qiladi. Uningdan uni berib atgan tuzuk. Anna Arkadievna, u keldi. Qarang, u keldi. Dedi tug'ut onasi Annaning diqqatini Karininga qartishga tirishib. Voy pika gap. Anna erini ko'rmay davomli so'zlayverdi. Uni menga beringlar. Qizimni menga beringlar. U tek kammidi. Siz uni tushunmagachga kammaydi davatsiz. Faqat bir marta tushunaman. Shunga qattiq beyaram bo'laman. Uning ko'zlari rastavati men. Seryojanın közleri onun közlerine kuyup koygan dek okşaydı. Şunlaşka onun közlerine kar yanmayım ben. Seryojanı tamak verdin la mı? Men silahının onu unutup kaldık Allah'ınlarını bilime. O boğan bozu unutma etti. Seryojanı bulunduğu öykü köçürüp koyun la. Mari etti onun yendi yatsın. Anna bir dilla tügülüp cimbolup kaldı. Xuddi biri o'zini urmoqchi bo'layotgandek, o'zini qo'g'dab, ikki qo'li bilan yuzini to'sib oldi va shu orliqda erini ko'rib qoldi.
1: Yoq. Yoq. Men uningdan qo'rqmayman. O'limdan qo'rqaman. Alexey, iqroq kelgin. Men aldirab turibotiman. Vaqtim ko'p qolmadi. Men hozirli yana qizziman. Andın xudumnu bilmək yetib ketimən. Hazır bilib yetib atımən. Həmmini bilib körüb turub atımən.
0: Kareninin qapaqları türülüb, çirayı azaplıq tüs aldı. Onun kolunu tutub, bir demit deməkçi bol diyo, ləkin heç nəmə deyəlmədi. Yəni ki, boş titirəb ketib atatdı. Özünü aran-aran besip turup atatdı. Aralap Annağa ümitsiz nəzərdi qarap qoyatdı. Hər bir qarğını da özüge tikilgən közlərdə heç qaçan körüp baxmağan bir xil mehribanlıqni, ziyadı xuşallıqni körgəndək bolatdı.
1: Toxta, sən bilməysən. Toxtanla, toxtanla.
0: O, xuddi bütün diqqatini yig'moqchi bo'lgandek gapdan yana to'xtab qoldi.
1: To'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Demakchi bo'g'inim dal shu edi. Meni g'aliti bo'lib qopsan deb o'ylama. Men yana ilgir ketaklar. Lekin menga chaplishib turayotgan yana bir ayol bor. Men uningdan qo'rqaman. Chunki u o'sha erni yaxshi ko'rib qolgan. Şun onu öşmən. Amma əslidəki aş ayalını unutub getənməyəmən. O ayal mən əməz. Hazırqı mən, həqiqi mən bulu mən. Tügəl özüm. Mən ölüb getəmən. Pat ardı ölüb getədi qallıqımını bilmən. Şənməsən onundan sonra bak. Sezib duruvadı mən. Qollurum. Putlarım, barmaqlarım şunçilik eğir. Barmaqlarımın yoğunap ketkinigi qarap baq. Bunun hemmes uzaqqa bamaydı. Menin pekat birli talibim ba. Meni keçirib etsen. Pütülleyi keçirib etkin. Men yaman xotum men. Enig anam dedi. Ölsem evliya ana. Men rımgı ketemen. Uye kakas çöllük. Uye de iş kim man kaşılıkınmaydı. Fakat seri hoca bilen kızımla ilu valimen. Yak. Yak sen beni keçirmeysen. Men bilemen. Bunda kışını keçirip bombaydı. Yak yak ketkin. Sen tolumu yakşı adam.
2: Anna ottak kızıp durgan bir kolu da Karenin'ni tutuvelip yeni bir kolu da onu iştir etti. Karenin'nin könle bağın seri buzulup ahır özünü tutalmaydıgan derecegi yetti. O bir dilla bu könlü buzuluşunun royi cihetteki hoşallıktın bolu atkan bir kıl royi halet işkelliğini. Özünün onundan ezelden körülüp bakmağın bir kıl bəxt duyğusuğu çömelu atkallıkını his kılıp kaldı. O bütün ömrüde iştahat kılıp gelgen Hristiyan əqidillerinin onun özüdün düşmenini keçiriş ve yaxşı görüşünü tələb kılıdıqallıkını pekatlı oylap bakmağın idi. Şunlaşkımı, vücudu düşmenini keçiriş ve yaxşı görüşünün hoşallıkı bilen lərzigi kelişki başlap, ihtiyarsız onun karvıtı yenida tızlanıp oltırıp, beşini onun beliki üstüge koydu. Annanın otta köyüp durgan belikinin harareti onun yüzünü köydürüp durattı. O ahır özünü basalmay, huddu küçük balıdek öngrep yığlap getti. Anna onun yerim yağak beşini kucaklap onunla yıkılaştı ve mağrur bir kıyafette onunla karıdı.
1: O kepto, ben bildim. Hem de beni keçirip etkin. Hem şimdi keçirgin. Ula yeni geldi. Ula neymiş ki keçişmeydi. Mav cuvulanı üstümden elibitin la.
2: Doktor onun kolunu avaylap tüzlep, beşini yastıkı yatkızıp, andın ediyalını üstüge yepip koydu. Anna onunla boysunup, nurluk közlerini toğrısık tikken içe, ondısığı cimcit yattı.
1: İsin de bolsun. Men senden beni keçir ve çinili tilidim. Onundan başka hiç kandak nersen gerek yemez. O neymiş ki tek çikenmeydi?
2: Arkadılla o taş kırkı öydü oldurgan Vronski'ye dedi.
1: Bu yegi kır. Bu yegi kır. Onun kolunu begin.
2: Vronski karvatının yenige kelip, annanı körüpla kolları bilen yüzünü yeni yepi aldı.
1: Yüzünü aç. Onunla kara. O evliyadek Adem.
2: Dedi Anna.
1: Yüzünü aç.
2: Dedi o aç çıkı bilen yine.
1: Alexey Aleksandrovich. Onun yüzünü içivet. Onu bir körey.
2: Karenin onun kollarını tartıp yüzünü açtı. Vronski'nin çırayı azap ve numustun şunçilik sertleşip ketken idi.
1: Onun kolunu be. Onu keçir.
2: Karenin onun kolunu uzattı. Közlerden taramlap yaş kuyulu atattı.
1: Tanrı'ya şükür. Hem de işle tel döküs boldu. Putunu azırak tatıp tüzlep koyunla. Belli taz obdan boldu. O gülünü taz yaksız anmaptı. Zadılı kakkı gülü okşumaptı.
2: dedi Anna tamğı çaplangan güllük kağazını körüstüp.
1: Tanrım, bu işler kaçan tügeydi? Mağa morfindin berin doktor. Morfindin azırak berin. Tanrım.
2: Anna karvatta tolğınıp kete batattı. Doktorla bu ağırık ne tuğuttun kiyinki yukumluk kesel. Bunun bilen ağırgan adamının 99% ölüp ketidu deyişti. Anna kün boyu kızıtması örlep, cöylüp, usuzlanıp yattı. Yerim keçigi bağanda sezimi yokap, tomiri soğuştun toktap kalgandak bolup kaldı. Can üzüş ihtimali her bir minuttu mevcut idi. Vronski üyge kaytıp ketken idi. Tan seherde Anna'nın ehvalini biliş üçün yani kelgende Karin'in onun bilen dalan öydü körüşti.
3: Siz bu şeyde bulun. O sizden sorap gelişi mümkün.
2: Karin'in şundak dep Vronski'ni hotununun ucursuğu başlap kırdı. Anna seherde yanı şundak hayacallın ışkı başlap, akşam gıdek kalay mıkan sözlep getti. Uzak ötmey yanı ussuz yetip getti. Üçüncü günü mü şundak boldi? Bu günü doktor azrak ümit barlıkını dedi. Şu günü Karin'in Vronski oltırgan öyge kirip, işikini yepipla onun uduluğu gelip oltırdı. Alexey Aleksandrovich, dedi Vronski, onun bilen sözlüş Prust'ının yetip gelgeldikini sezip. Menin sizge deydigan başka gepim yok. Men hazır işnimini düşünenmey kaldım. Pekat meni keçirişinizdilo soraymen. Sizge kançilik eğir bolsa, bana onu da mübet der. Onun işini. O ornidan qopib ketmoqchi bo'lib edi, Karinen uni qo'lidan tortib o'ltirg'izib oldi.
3: Yepimga quloq solishingizni sorayman. Shunda qilishingiz ham zarur. Men sizga meni xato tushunib qolmasligingiz uchun o'zimning o'ylaganlarimni, buningdan keyin kishilarimni idora qilib turadigan o'y-fikrlarimni tushuntirib qo'ymoqchiman. Siz mi bilirsiniz? Ben Anna bilen acırış kararı gip buldum. Hatta bazı resmiyetlerini beciriş gibi başladım. Sizin yuşumayım ben. Eslepte nemi kılışımını bilmeyip pek azaplangan. Siz bilen onudun öşamakçımı boğandım. Telegramını tapşırı bilip bu yakımangan da muşunda koydum mangan. Tekimi ini kırak desem, onun ölümünü tiligen idim. Lekin,
2: Karin'in oylığınımını deymo, demeymo digendek, birdem cimcit turu aldı.
3: Kelip onun ehvalını kögendin ki, onu keçirip etişine layık taptım. Şu keçiriş bekti, bana mesulü yitimini tanıtıp koydu. Şunun bilen, ben onu keçirip ettim. Halk bu mağzımını kaçatlısa, o mağzımını tutup vermekçi buldum. Çapınımını saldırıp olsa, onun koşup, şikayetlerimle mi sep vermekçi buldum. Tanrı'dan, vücudumdan fakat onu keçirip etiş bektini tatıp almaslıkla tildim.
2: Onun parkırap durgan közleri yaşkı tolgan. Vezimin karaşları Vronski'ni kattık təsirlendirgen idi.
3: Ben, benim uşundak ehvaldi men. Siz beni patkak taşlap, dessep, çeylivetsiniz mu? Başkala mendin külüssü mü? Onu taşlı vetmeymen. Sizni ayıplaydigan gaplarimni qilmayman.

0: Sizga azodi nima kerak?
1: Oshningizning sizga yozgan xati kerak.
0: U xatlar bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
0: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
0: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
1: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıktan mı yama iş? Bu diyen şu rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işlediğini yakış görsünüz. Emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Karenin'in hatalıkı hotunu bilen körüştün ilgiri onun çin könlüdün tovu kılıdı kallıkını. Özünün onu keçirveti de kallıkını. Ama hotununun ölmey kalıdı kallıkını oylap bakma kallıkı da körülgen idi. O Moskova'dan kaytip gelip iki aydın kiyin şu hatalıkının derdini tartıp kaldı. Onun bu hatalıkı yol koyuşu yalguz aşu ihtimalının mevcut işgeldikini oylama kallıkı dili emez. Yani şu günü hotunu bilen körüştün ilgiri özünün yürükünü özünün çenmi geldik idim mi idi? O hotununun karveti yenide turganda ömürde birinci ketim iç ağırtışının iskendisi güçüp kaldı. Onun deki bu hıl yisiyat ne? Onunga başkılarının tartıvatkan azabı ilip gelgen idi. Ilgiri o hıl yisiyat ne? Ziyallık kemçillikte bilip İkrar kılıçtı numus kılattı. Hotunuğu kılgan rahim dilli ki, onun ölümünü tiliginige puşayman kılıp tovu kılganlıkı. Bolup mu, onu keçirüştün algan huşallıkı, onunga özünün tartkan azaplarını bir dili yengillep kalgandek yiz kıldırıplı kalmay, yani muş gün geçe hiç kaçan yiz kılıp köymegen royi aramlık mı beygen idi. O yine bütün hasretlerinin sebepçisi bolup gelgen nerslerinin emdi royi huşallıklarının menbesi bolup kalıdı kallıkını mı? Özü karılap, yamallap,

0: Balağı tıkıvat sen.
1: Kinez, ondak demen. Ben zat neymiş kıptı mən?
0: Mən neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını mən sana dep birey. Birinci, sen kızımızga talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızga tekit koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəlsən yaxşı olmamdı. Mən sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
3: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
4: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
5: Haydi gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
6: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
4: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
6: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayğı barayli.
4: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizde söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
5: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırıqqa səbəb kıldı.
7: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
4: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
8: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
4: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
9: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyo'lu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
4: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
9: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
4: Vətənni söyüş her bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
9: Qədimdən hazırgıca cüngoluqla ən qədirləydiğən pəzilət Ali Canablıq.
10: Ali Canablıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
9: Ali Canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademle Ali Canabladır.
10: Ali Canabla yaxşı niyetli kişilerdir. Başqılağı yaxşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canabladır.
9: Ali Canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydıqalla Ali Canabladır.
10: Ali Canabla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yıraqını köreleydi Allah, Ali Canabladır.
9: Ali Canabla, etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canabla Katar'da duruş, Ali Canabla'ğı toğırlanış, kemter Ali Canabla'dın buluş, cungoluklarının royi intilişidir.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zaman yivilaştırışını özünün usulü bilen işgı aşırı var.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
0: Badanimizda nech trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bozu mu? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik dostlar, şu tapdı programımız dağınlışı vatıdı. İntayın güzel keyfiyatta silah üçün hizmet kılı vatı ben. Güzel tevsiyelerimizde mi özürünle ağızın hemen. Kuşal yaşaş üçün özünüzde aldaşını ügünü bilin. Körüşünü halmıgan işlav üçün kor bulu bilin. Anlaşını halmıgan gep üçün gaz bulu bilin. Neticesi könülsüz boğan her kandak iş bilen hesaplaşma. Turmuşunuzdaki uşak işladın mı kuşallık izden, güzellik izden. Kılıvatkan hizmetinizden, ailenizden, dostlarınızdan kuşallık izden. Bir paç resimdin mi, bir nakşidin mi, bir müzik idin mi, bir paç hattın mı kuşallık izden. Bir paç kitaptın mı, bir tal uçurdun mu, adli bir soğattın mı, ıllık bir bekiştin mi, sizden soralgan yardımdın mı kuşallık izden. Tabi men deseniz kuşallık hem mi yedi bak. Her vakit kuşallık hemimizgi yar bolsun. Nöbetteki küyümüz mü bizden kuşallıkı başlık olsun.

Kıymet Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugün kütümmet kütümlerim hanım işe ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alı onunlığa köptüm köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Fırat ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaktini anlayamayı kalan bolsanla, stansımızın radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla bulurdu. Bugünkü programımızın mesul muhariri ve kreştürgütçisi Amangül Habibullah. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da senin dostunla Abdursun Abdursun.

0: بولمايدۇ. ھازىر چۈشتىمۇ نۇرغۇن ئادەم بار. ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇش ھەپتىلىكىدە كۆپچىلىك بۇ يەرگە كېلىپ تەن تەربىيە قىزغىنلىقىنى ھېس قىلدى. 2026 يىلى جاڭشى ئۆلكىسىنىڭ ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇش ھەپتىلىكى پائالىيىتى قىزغىن قانات يايدۇرۇلۇپ، پۈتۈن ئۆلكىدىكى 340-تىن ئارتۇق تەن تەربىيە مەيدان سارىيى ھەقسىز ئېچىۋېتىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا نەنچاڭ شەھىرى چەكلىك ۋاقىت ئىچىدە 500 مىڭ يۈەنلىك تەن تەربىيە ئىستېمال بېلىتى تارقىتىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ بەدەن چېنىقتۇرۇش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىشىگە ياردەم بەردى. نەنچاڭ شەھەرلىك تەن تەربىيە ئىشلىرى تەرەققىيات مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خۇيۇڭخۇا مۇنداق دېدى. 8 ئاينىڭ 3 كۈندىن 9 كۈنىگىچە بىز بەدەن چېنىقتۇرۇش ھەپتىلىكى پائالىيىتىنى قانات يايدۇردۇق. كېيىنكى قەدەمدە بىز يەنە ھەرقايسى جەمئىيەتلەرنى تەشكىللەپ بەدەن چېنىقتۇرۇش پائالىيىتىنى ئارقا-ئارقىدىن قانات يايدۇرىمىز. بۇ ياشانغانلار، ئوتتۇرا ياشلىقلار، بالىلار قاتارلىق ھەرقايسى ياش باسقۇچىدىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇش بىلەن ئومۇمىي خەلق ساغلاملىقىنى تېخىمۇ ياخشى بىرلەشتۈرىمىز. ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇش ئومۇمىي خەلقنىڭ بەدىنىنى كۈچەيتىشى، ساغلام تۇرمۇشىنىڭ ئاساسى ۋە كاپالىتى. تەن تەربىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىشنىڭ مۇھىم ئاساسى. 2020 يىلى 9 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ مائارىپ، مەدەنىيەت، سەھىيە، تەن تەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچقاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. خەلقىمىزنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشنى زىچ چۆرىدەپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇش ئاممىۋى مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىش كېرەك. يېقىندا ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇشنىڭ 2026 يىلىدىن 2030 يىلغىچە بولغان پىلانى رەسمىي بېسىپ تارقىتىلدى. پىلان بويىچە 2030 يىلىغىچە دۆلىتىمىزنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان تەن تەربىيە مەيدانى كۆلىمى تەخمىنەن 4 كۇۋادرات مېتىرغا يەتكۈزۈلىدۇ. دۆلەتلىك تەن تەربىيە باش ئىدارىسى، ئاممىۋى تەن تەربىيە مەھكىمىسى، ئۇنىۋېرسال ماسلاشتۇرۇش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى ۋۇ تيەنۋىن مۇنداق دېدى. ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇش مەيدان ئەسلىھەلىرى قۇرۇلۇشىدا بارمۇ يوق دېگەن ئاساسىي مەسىلىنى ھەل قىلىش بىلەن بىللە، يەنە ياخشىمۇ ئەمەسمۇ دېگەن قىيىن مەسىلىنى كۈچەپ ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. يېڭىدىن چوڭ تىپتىكى تەن تەربىيە مەيدان سارايلىرىنى سېلىشنى قاتتىق كونترول قىلىپ، قىممەتلىك بايلىقنى خەلقىمىزنىڭ كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان بەدەن چېنىقتۇرۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشقا ئىشلىتىپ، خەلقىمىزنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. جايلار ئامما ئەتراپىدىكى چېنىقىش مەيدان ئەسلىھەلىرى قۇرۇلۇشىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئامما ئەتراپىدىكى چېنىقىش مەيدانى ئەسلىھەلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى دائىمىي تۇرۇشلۇق نوپۇس ئومۇمىي مىقدارى قۇرۇلمىسى يۆتكىلىش يۈزلىنىشى بىلەن جىپسىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈردى. خۇنەن، ئەنخۇي قاتارلىق جايلار شەھەرلەرنىڭ ئالتۇن بۇلۇڭى، كۆمۈش گىرۋىكىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئاسما كۆۋرۈك ئاستى قاتارلىق ساقلانما بوشلۇقلارنى جانلاندۇرۇپ، يانچۇق تەن تەربىيە باغچىسى قاتارلىق تەنھەرىكەت بوشلۇقىنى بەرپا قىلدى. جىلىن، بېيشەن، تۆت پەسىل، دالا، چاڭغا تېيىلىش مەيدانىنىڭ پۈتۈن يىللىق تۇراقلىق تېمپېراتۇرىسى 0-دىن تۆۋەن 6 سېلسىيە گرادۇس بولۇشتەك ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شەھەر ئاھالىسى ۋە ساياھەتچىلەرنى يىل بويى چاڭغا تېيىلىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. بېيشەن، تۆت پەسىل، دالا، چاڭغا تېيىلىش مەيدانىنىڭ مەسئۇلى شۈيخۇڭ بۇ مۇنداق دېدى. بىز يەنە بىر قىسىم مەدەنىيەت ساياھەت خاراكتېرىدىكى كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىنى كۆپەيتتۇق. كۆپچىلىك كەسپىي چاڭغا تېيىلىش مەشقىدىن باشقا يەنە كۆڭۈل ئېچىش خاراكتېرىدىكى بەزى تەسىراتلارنى ھېس قىلالايدۇ. بۇ يىلنىڭ بېشىدىن ھازىرغىچە 80 مىڭدىن ئارتۇق ساياھەتچىنى كۈتۈۋالدۇق. ئادەمنىڭ ساغلاملىق ساپاسىنى ئۆستۈرۈشتە ياش ئۆسمۈرلۈك مەزگىلى ئالتۇن مەزگىلى ھېسابلىنىدۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭ تەن تەربىيە چېنىقىشىنى بالىلاردىن باشلاپ تۇتۇش كېرەك. تەن تەربىيە چېنىقىشى كۆپرەك بولسا، بودەك كۆزەينەك تاقايدىغان بالىلار ئازراق بولىدۇ دەپ كۆرسەتتى. ھازىر 2026 يىللىق جۇڭگو كىچىك ۋاسكىتبول يۈرۈشلۈك پائالىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلۈۋاتىدۇ. مۇسابىقە مەزگىلىدە ۋاسكىتبول ماھارەت دەرىجىسىنى باھالاش مۇسابىقىسى ۋە ھەقسىز ئىلگىرىلەش باسقۇچى بويىچە باھالاش قانات يايدۇرۇلىدۇ. Şunun bilen bile musabıkı planı da garğı top etiş musabıkısı, basketbol, karnivali qatarlıq faaliyetler təsis qılınıp, yaş ösmür topçılar musabıkıdının sər texımı köp pikir almaşdırış və təsiratqı iqi qılındı. Jongo basketbol cəmiyyətinin muavin rəisi Yang Yang mındaq dedi. Kiçik basketbolunun mahiyeti nokul halda kiçik tənərkətçilərini məşq qıldırış bolmasdın, belki qatnaşqan hər bir balı üçün oynaş yeryanı da öyünüdüğən, xırıs içi də üsbitilidüğən təntərbiyə dərs xanısı bərpa qılış. Balılar təntərbiyə maharitigi erişibli qalmay, kollektiv əmkarlı işdiki əqil parasətkə, qaidigi hörmət qılış inaqa, utuş uturuşdiki təmkilliki erişidu. Bu pəzilətlər onlarını ömürlük nəbki erişdirdi. Umumi xalq bədən çınıqdırış tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükəmməlləşişidən bədən çınıqdırış meydan əzləhəlri quruluşunun yanımı küçüyüşü geçə, yəni oxşaş bulmuğan kişilərinin pərəxliq bədən çınıqdırış ehtiyacını qandırış geçə, dövlətimiz ulluq, umumi mənpəyətdarlıq, paravallıq xarakterdiki umumi xalq bədən çınıqdırış asasi umumi mülazimiti bilən təminləşini davamlıq küçəyitib, İctimai küşlərini köp mənbəlik, umumi xəliq bədən çınıqdırış mülazimiti bilən təminləşki hitəkləvatıdır. Başşuci Xi Jinping mundaq dedi, biz xəliqnin tən sapasını aşırış, bütün millətnin tən sapası və turmuş sübtünü östürüşünü nişan qılışdı çəngtürüb, tən tərbiyənin adəmnin ətraplıq üsbitiləşini ilgir sürüşdiki mühim roluqa yüksək əhmiyyət berib, və onu toluq cari qıldırıb, təntərbiyə islahatı da yanılıq yardışını davamlıq ilgir sürüb, umumi xəliq bədən çınıqdırış sistemisini mükəmməlləşdirib, xəliqəmisinin bulubmu yaş ösmürlərinin təntərbiyə bədən çınıqdırış yanını küçəyitib, dövlətimizin maharət təntərbiyəsinin universal əməli küçü və xəliqara rəqabət küçünü aşırıb, təntərbiyə küçlük dövləti quruş qədimini tezlətişimiz kərək.
1: Stansımız xəvri. Tamojna baş məhkəməsinin 8-ci 7-ci günü elan qılışca, bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin mal sodisi import eksportu da yaxşı eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Umumi qiyməti 30 trilyon 130 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildigidən 17.13% aşqan. 7-ci ayda dövlətimizin import eksport summası 4 trilyon 660 milyard yuan bulub, o da 5 ay 4 trilyon yuandan köprək yetib, oxşaş məzgildikidən 19-12% aşdı. Bunun içində eksport 17-18%, import 21-12% aşdı. Tamojna baş məhkəməsi statistika analiz məhkəməsinin başlığı Lu Dalian ziyarətini qəbul qılğanda mundaq dedi. Bu il kirgəndən bu yan dövlətimiz iqtisadi besim bərdaşlıq verib alğı ilgirləb, yeni əla bolışqa yüzlənib, taşqı soda import eksportunun eşiqə küçlük terək boldı. 7-ci ayda dövlətimizin taşqı sodisida aldınqı yarım yildiki yaxşı eşiş vəziyyəti davamlaşıb, eşiş sürəti aldınqı yarım yildikidən 2.13 point tezləşib, import eksport kölümü uda 5 ay 4 trilyon yuandan aşdı. Aldınqı 7 ayda dövlətimizin eksporti 17 trilyon 440 milyard yuan getib 14% aşdı. Tokluq avtomobil, litiyliq batariya, şamal küçü generatorlar qrupsi qatarlıq, yeşil, Tüən karbonluq məhsulatla ayrım-ayrım 71.12%, 35.18%, 34.18% aşdı. 3D printer, sənayət maşını adımı, paraxt eksporti ayrım-ayrım 1.11%, 13.12%, 32.17% aşdı. Pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratış çünqür yoğurulub, taşqı soda rəqabətinin yeni əvzəlliki və eşinin yeni qovutiga üzük saylandı. Lu Dalian mundaq dedi. Dövlətimiz dünya boyunca yenilik yaratış küçü ən tez aşqan dövlətlərindən biri aylandı. 7-ci ayda dövlətimizin yuxarı texnikilik məhsulatlar eksporti 50% eşib, 60% yaxın eksportun eşiğə tökb qoşdu. Tokluq avtomobil, litiyliq batariya qatarlıq, yeşil, tüən karbonluq məhsulatlarının eksporti uda 17 ay, işki xanlıq san boyunca aşdı. Aldınqı 7 ayda dövlətimizin import summası 12 trilyon 690 milyard yuan yetib 22% aşdı. Lu Dalian bunuları bildirdi. Dövlətimiz öz aldığı içivçini pahalı kenaytib, importni təşəbbüskarlıq bilan kenaytib, import eksportunun tampon taraqqi qilishiga turtki boldi. Lu Dalian mundaq dedi. Hazırgıca dövlətimiz 63 dövlətkə qarta tamojna beji almaslıq siyasətini yolğa qoydu. import көлемі ұда 17 yıl, dünya boyunca 2. орынды мұқым тұрды. Bu yılın aldığı 7 ayda devletimiz importunun iş sürüti eksportin 8 point tiz boldu. Dünyadaki texim köp, əla süpetlik məslatla cüngü bazırı kirib, cüngü pırstıdın hem bəhirlendi.
0: Stansımız xəbri. Cüngü Maşinsazlıq Sanayeti Birleşmesi 8. ayının 6. günü tonuşturup mındaq dedi. Aldığı 20 yılda devletimizin Maşinsazlıq Sanayeti kəsbinin yürüyüşü muqamlıq asasında ilgirledi. Yeni əla buluşqa qarab tip özgərti sürəti tezləşdi. Maşinsazlıq sanayitidiki köləmləşkən karxallarının qoşulma qəmməti oxşiş məzgildikidin 6.14% açdı. Aldın 20 yılda dövlətimizdən maşinsazlıq sanayitidiki köləmləşkən karxanılarının ticaret kərəmi 16 trilyon 100 milyard yəngi yetti. Maşinsazlıq sanayitinin taşqı soğuda qurulması davamlıq sərxillaşdı. Mal sodisinin import-export umumi somisi 692 milyard 760 milyon Amerika dollarına yetib, oxşiş məzgildikidin 15.9% açdı. Cungu Maşinsazlıq Sanayiti Birleşmesinin muavin başlığı Yedingda mundaq dedi. Yokur texnikilik yasımıçılıq, yeni energiya üskünlüleri qatarlıq maşini türüdeki məsulatlarının export hərkətləndirgüş küçü küşlük. Avtomobil, ademlik tokluk avtomobilinin eksport miktarı oxşiş məzgildikidin ayrım-ayrım 53% ve 76% açdı. Leteylik bataryanın eksport somisi 42.7% açdı. Generatorlar grupsi, transformator, elektrilik kontrol kılıç kurulumisi qatarlıq elektrotexniki məsulatları, qeziş maşinesi, qaçalaş maşinesi, tokluk, yötkeş, toşuş maşinesi qatarlıq kuruluş maşinleri hem de yetküzüş maşinesi qatarlıq eğer tipteki maşinlarının eksportu da küşlük eşiş vəziyeti saxlandı. Koşulma kıymeti yukarı məsulatlarının eksport nisbiti davamlıq açdı. Maşinsazlıq sanayitinin yeni süpetlik işləpçıqırış küşlerinin tərəqiyyat vəziyeti yaxşı boldı. Əxli, yasımıçılıq və süni əqilgi alaqdar üskünlülərini işləpçıqırış callandı. Qismən ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtiş, dərəcisini özdürüş ünümü körünərlik boldu. Yedin damındaq dedi. Stanuk sayımalıları kəsbinin yuqarı dərəcilik yasımıçılıq və əxli yasımıçılıq ehtiyacından türkisi də aldınqı 20 yılda paydisi 89.2% açdı. Qoruluş maşinleri kəsbinin aldınqı 20 yıllıq paydisi 24.2% açdı. Aldınqı 20 yılda yezgilik maşinleri sahasıya selingan məbləğ 11.5% eşib, 14 saha içində eşiş sürəti ən tez boldu.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl kirgəndən buyan istimalını qollaş siyasəti davamlıq küçəytilib, dövlətimizin tor sırtı istimali muqim açdı. Əxli parça seçiş, çünkür sınıb kiriş şəkildəki yez qılış qatarlıq yəngçə istimal, istimal siğimini kəngəçdiki mühim köpəymi bub qaldı. Əmdi asasını puxtalab, küşünü mücəssəmləb, bütün yıllı xizmətini yaxşı işləş mozuluq yürüşlü xəbərimizdən, siyasətinin ılıqlıq bilən bazarının hayatı küçü girəlişib, tor sırtı istimal bazarığa küç qoşuldu digən qısmını aldımız. Bu yıl kirgəndən buyan yemək içmək, modu məsdatlarını parçetiş, mədəniyyət istirahat, turmuş mülazimiyyəti qatarlıq türlük tuncu dukalla məmləkətinin nurğun caylarda zıç makallaşıb, istimal bazarığa üzlüksiz yeni hayatı küç qoşdu. Beijing, Wangfujing, Soda Çemberkide bir türküm yukarı dərəcilik tuncu dukalla arq-arqıdan makallaşdı. Dünyadaki maydı püşürülgən məlum danlıq tuxu kopi markası Beijing'deki bivas setiş tuncu dukunuq makallaşdı. Ticaret başlayan günü istimalçılar səhərdilər dukan aldıda ölçülə tuturdu. Şanghay, Minxin, Hongquan yolu da konu kolçular pat arada yen qiyafet kikirdi. Sucu, qadimi şəhərini səylə qılsınız, kiçik körüklə asıda şildirləb ekvatqan sularını. Tamları aldırağında akartılgan öylərini. Yenə tuncu dukan, tuncu körgəzmi ilib gəgən yen kəyfiyyatını yıskılısız. Cüngu İctimai Pəlla Akademiyası Maliyyə İqtisad Strategiyası Tədqiqat Yurdi, Bazar Obrudi və İstimal Tədqiqat İşxansının müdiri Yişavxan mundaq dedi. Uzundun buyan nurğun sodu çəmbirki kəspalti oxşaş buluş, bazar hərkti oxşaş buluşda qiyin məsləgə duç gəldi. Hər dərəcilik tuncu dukalla dəl istimal bazırdiki boşluğunu toluqlab, hər bir şəhərdə özgücə istimal ifadəsini barlıq kəltürdü. Siyasetning illiqligi bilan bozorning hayoti kuchayib kirilishib, 2026 yildagi iste'mol manzarasi mana shu yerdan boshlanib, tadrijiy go'zal manzil ichildi. İstimalını ilgiri sürdüğün bir qatar siyaset tedbirle dağımlıq ünüm bədi. İstimal buyumlarının konusunu yenisi almıştırıq siyaseti, istimal bazırının asası halıtını mokumlaştırıp, seti somasının 1 trilyon 250 milyard yöndən eşiğe törtkü boldi. Mukapatlıq talonunu sınaqlayış istimal arzusunu östürdü. Memleket boyunca 860 milyon adım qatım qatnaşdı. Palet qatnaşkan talon somusu 360 milyard yöndən aşdı. Çigradın ayrılığında baş qaytırış, 2.10 nusqısı siyasi Çigradın kiriş istimalının hayatı küçünü urğutdi. Aldınqı 20 yılda baş qaytırış rəsmiyeti bicirgən Çigra sırtıdaki sayacı sani oxşaş məzgildikidin təxminən 4 əsli aşdı. İspaniyelik sayacı İşayir sayat qılğandın başqa alayetən şiyendiki pən texnika dukalarıqı berib, cüngunun pən texnika məsələtlerini talab setib aldı. İşayir mundaq dedi. Meningcha Jungunning pan texnika masalalari haqiqatan qiltis ekan. Biz ijtimoiy aloqa subsida doim munosabatlik mazmunlarini ko'ra olamiz. Bu qatim alayitdan bu yerga kelib ko'rib baxdim. Nurg'un masalalarning loyihalanishi yangi, iqtidorimi nayti muqim ekan, bak yoqtirdim. Saudi ministerligi bozor harakati va iste'molni ilgari surish mahkamasining boshlig'i Yangmu munolani bildirdi. To'r sirti iste'molni jallandirish, navbatdagi ta'minot bilan ehtiyojning oylanishini ravonlashtirish Bazar kayfiyatını canlandırıştaki açıkçılık tutku bulup, tor sırtı istimalının süptini östürüş, sığımını kengeytişini ilgir sürdü. Şaraiti hazırlanan rayonlarının əxli öy cihazları, əxli maşina adamını çöğürdəb, körgəzmi qiliş, yiz qiliş bir gavdı qılınğan seçi sorunu təsqilişini qollab, aldın qatardaki pən texnikini xeridarlığa texmiyiz qıldırış gerek. Xalqara istimal mərkəzi şəhərlərinin yetəkləş, türtkü buluş rolunu cari qıldırıb, cüngücü alaylıqqə və mədəniyyət cəlb qılış küçüqə igə istimal mənzirsi yarış gərək.
0: Stansımız xəbri. Dövlətimizdiki ən uzun işki quruqluq dəryası Tarım dəryasıqa 27-ci qıtım ekologiyilik su qoyub berişinin 2-ci basqıçın yaqında başlandı. Şincan Uyğur Abdınım rayonu 2000 yıldan başlayıp Tarım Deryası'nın tövən yığınığa 10 milyard 700 milyon kubmetr ekologilik su koyup berişini təşkilləb yolu koyup, sicil ekologilik su koyup beriş arqılıq Tarım Deryası'nın tövən yığınıdaki yeşil koridorunun ekologiya nəticəsini önümlik müstəkkəmlidir. 8-ci ayının 6-cı günü Əkita üstündeki elektronluq taqaqının asta-asta götürülüşüə əgişib, Tarım Deryası'nın en uzun mənbə yığını bolğan Yəkən Deryası şiddet bilen tövenge qarab axdı. Yığın yolu 350 kilometrin artıq sozulğan bolıp, Xotan Deryası bilen qoşulğan dekin en axırda Tarım Deryası'a quyuludu. Tarım Deryası Vadisini Başquruş İdarisi su miqdarını tənşeş başqarmızdın Wang Yifeng tonuşturup mındaq dedi. Bu yıl Tarım Deryası Qol yığınının tövənki yığınığa 330 milyon kubmetr ekologilik su yetküzüb, toğraqlıqqa ekologilik su toluqlaşını asaslıq su mənbəsi qılış planlandı. Kəlkün məzgilidiki kəlkün əsl dilla bir xil qimmətlik su baylıqı. Toğraqlıqqa kəlkün başlayıp su toluqlaşda asaslığı çöllük və toğraqlıqını asas qılımız. Bu, vadimizdeki təbii kəlkün başlaş rayonu bulup, kəlkünni baylıqı aylandırıp paydınışta yaxşı şəraitqi igə. Asasi dərya yoluğa ekologilik su toluqlaşdım başqa, Yəkən dəryası vadisi da yenə vadı halqıb ekologilik su toluqlaş başlandı. 5 yıl su toluqlaş arqılıq, ilgiri dərya yığınıda su bolmağallıqdın qorup getken, qarıkün toğraqlığı bugünkü kündə qaytıdın hayati küşki toldı. Tarım Deryası Vadisi Yəkən Deryası Suçılıq Başquruş Mərkizinin müdiri Adilcan Nurməhəmməd mundaq dedi. Biz bu yıl yığın atlab 30 milyon kubmetr su tənşəb, Yongən toğını Şimali 11-dəki çürgünü içib su qoyub berişini pilaldıduq. Su 5 gündən 6 gün geçə qarı gündəki toğraq orman rayonuğa yetib barıdı. Şincan Uyğur Abdınım rayonu Tarım Deryası'nın tövən yığınığa ekologilik su qoyub berişini təşkilləb yolu qoyğandan buyan, qoyub berilgən ekologilik su miqdarı 10 milyard 700 milyon kubmetrə yetdi. 2025-ci ili Tarım Deryası'nın bütün vadisidəki ekologilik su toluqlaş miqdarı təxminən 3 milyard 903 milyon kubmetrə Суғырылған табиғи тоғырақлық көлемі 5 миллион 460 мың моға. Экологиялік су қойып берішнің тәсір көрістіш көлемі 8 миллион 260 мың моға етті. Су байлықының дәл жайды тәқсімілеші құрып кеткен тоғырақның елті системісіне қайтыдың әсілі кәлтіріпілі қалмай, чекініш кердабығы беріп қалған сулық еріне қайты жалландырды. Құмлық бойыдекі экология тосқы күнсірі мұстәккемленді. Тарым дәриясының әгір бүгірі ешіл хайатлық елі текімі жалланды. Жонғу Пәлләр Академиясы Шинжан Экология вә Жоғрапия Тәтқиқат ханысының тәтқиқатшысы Лин Хуңбо мұндақ деді. Тоғырақлықның экологиясыны әсілі кәлтүрішке көп қытым, аз мұқтарда суғырыш текімі мас келуді. Көп қытым аз мұқтарды суғырғанда текімі көп экологиялік суының ер астыда сақылынышыны ілгірі сүріп, ер астыда экологиялік су банкісі құрып, чөллік вә қырғақ орымыныны су білен текімі ұзақ мұддәт сіжіл тәмілдігілі болуды.
1: Станцымыз қәуірі. Чунгу билан Белоруссия армияләре 8-нче оттырлары ва ахырларда Шеньян 2026 номлык парашютчы әскәрләр берләшмә мәшгы үткәзүде. Бу кытымкы берләшмә мәшгыда шәһәр базарларының террорлыкка каршы тору шәрикте тема кылынды. Бу ике тарафның бундак юришлек берләшмә мәшгыны 4-нче кытым үткәзүче булып, мәшг катнашкан кысымларның әмли җан иктидарын яңа өстүрүп, ике дәүләт армиясының әмли һәмкарлыгын чөңкүрләштерүшкә файдалык.
0: Станцыбыз хәбәри. Станцымыз мұхбірінің 8-нче айының 7-нче күні егілішіше, Иран парламенті дөләт қауіпсіздігі вә дипломатия сиясты комитетінің баянатысы мұныларыны білдірген. Иран білін Оман Ормуз Боғызы су транспортыға алақыдары түшініш әсләтмісінің омуми рамкісіні айдыңлаштырды. Ақырғы нұсқысы вә конкрет тәпсілатлары яқында сыртқы илан қылынуды. Иран яқында көп қатым мұныларыны тәкітледі. Ормуз Боғызға алақдар орынлаштырушыны Иран білен Оман кеңішіп қарар қылышы керек. Әрқандық ташқы күшлерінің арылышығы әргіз ел қоймаймыз.
1: Станцымыз қәуірі. Украина адамсыз системі қысымының командані 8-нің 7-нің күні, өткен 48 сағатта Украинаның адамсыз системі қысымы Росияның Қары Деңіз вә Азов Деңізідегі күләңгі флоты намлық 6 парақытыны өз жығаған 102 нишаныға зәрбе бәді деді. Россия Дәүләт мөдәфиә министрлыгы 8-нче 7-нче көне Россия куралы кысмының шу көне Украинаның Кара диңгез портыдагы Украина армиясының эшлитүшиге берилгән майбаки һәм дә Кара диңгез сахилдагы хәрби азырлыкларны тошыдыган Украинаның 2 курык юк парахтыга сәрбе бәгәлекне хуктырды.
0: Хөрмәтле радио алгычлар, юқарыда мәмләкәт хәбәрләре вә халыкара хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Гүзәл Нур Роз белән Бәхтияр турды. Нөвәтче мухарири Патугил Мухаммед, назаратчысы Бәхтияр Турдиев.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çık tırışıvadım ha.
4: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен колак сөйлеп аңлап, уларга ишенише, илһам мәдәп беришә кирәк.

0: Etimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vatanını söyüş, her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda algı ilgirli vatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü Ölke ministerlik derecelik asaslık rahberi kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan Yeni terakiyat baskıcını doğru ilgileş gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü Ölkü ministerlik derecelik asaslık rahberi kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğun kuru ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Yeni Cungo kurulgandan keyin partiyamiz xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab sotsialistik o'zgartishni ijodiy tamomlab, sotsialistik asosiy tuzumni o'rnatib, keng ko'lamda sotsialistik iqtisod, madaniyat qurilishi olib bordi. Cungo xalqi o'rnidan dasturibli qolmay, balki ching dastlab turib, mazmun turib, sotsialistik inqilobdan sotsialistik qurilishga o'tishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Yangi tarixiy mazgilga kirgandan keyin partiyamiz xalqni yetaklab, islohot ichi-vichidan iborat yangi ulug' inqilobni olib berib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchiligini zo'r darajada qo'zg'ab, Jongocha sotsializm yo'lini muvaffaqiyatli ichib, Jongoni cho'ng qadam bilan davrga yetishtirib, sotsialistik zamonaviylashtirish musobaqasida yangi tarixiy olqishni ishqa oshirib, Jongxo millatining ulug' gullanishidan iborat parloq istiqbolga quchoq ochdi. Bugungi kunda biz ilgirki taraqqiyot asosida sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishning yangi tarixini davomli kutyapmiz. Reallik asosidan aytganda, biz yangi safarni boshlash, texnik yuqori yangi nishonni amalga oshirishga mo'l moddiy asos hozirladik. Yangi Jongo qurilgandan buyon bo'libmi islohot elib berilgan, ichivitilgan 40 nech yildan buyon bo'shashmay kurash qilish orqasida 13-5 yillik yirik plan tamomlangan qadar davlatimiz iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi va xalqning turmush saviyasi yangi yuqori palliga ko'tarilib, davlatimiz dunyodagi 2-chi cho'ng iqtisodiy gavda, 1-chi cho'ng sanoat davlati, 1-chi cho'ng mol savdosi davlati, 1-chi cho'ng tashqi perovod zapisi davlatiga aylanib, ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 100 trillion yuandan, kishi bishig'i to'g'ri keladigan ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 10 ming Amerika dollaridan, shahar bozorlashish nisbati 60%dan, o'ttir hol kirimliklar 400 milliondan oshdi. Bo'libmi umumiylik xalq jamiyat qurib chiqishda ulug' tarixiy natija yaratib, Jongxo millatini necha ming yil qiynab kelgan mutlaq nomratlik masalasini hal qilishda tarixiy muvaffaqiyat qozondik. Bu davlatimizning sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi musobaqasida obidi xarakterlik ahamiyatga ega bo'lib, davlatimizning yangi taraqqiyot bosqichiga kirishi, 2-chi yuzyillik kurash nishoniga yurish qilishiga puxta asos soldi. Yangi Jongxo qurilib uzoq o'tmayla partiyamiz sotsialistik zamonaviylashgan davlat qurish nishonini o'tirib qo'ygan edi. 13-5 yillik yirik plan orqali biz bu nishonga yetish uchun puxta asos soldik. Kelgusi 30 yil bizning bu tarixiy ulug' orzuni amalga oshirishimizdagi yangi taraqqiyot bosqichi hisoblanadi. Biz kelgusi taraqqiyotning yo'l xaritasi va vaqt jadvalini aniq bekitib bo'ldik. U bo'lsa-mo 2035 yilga borganda 3-5 yillik yirik plan mazgili orqali sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirish. Ondan yana 3-5 yillik yirik plan mazgili orqali mushu asrning o'ttirlariga borganda davlatimizni boy qudratlik, demokratik, madani, inoq, go'zal sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlat qilib qurib chiqish. Bugungi dunyo 100 yildimi ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechiryotdi. Dunyoning yaqinqi mazgildan bo'yanqi eng asosliq olhaydligini qalaymiqan degan bir so'zga yig'inchoqlash mumkin. Albuki bu yuzilish yana davomlashadigandek turadi. Bu qitim yangi tashsiman o'pki yallug'i yuqumining dunyo miqyosida keng yamrab ketishiga taqabul turishda har qaysi davlatlarning rahbarlik iqtidori va tuzum avzalikining qandoqligi monument deb ayon bo'ldi. Fursat va vaziyat biz tarafda. Bu bizning irodamiz va jasoratimizning manbasi. Shundoqla g'ayratimiz va ishonchimizning manbasi.
Öz növbetinde şunumuz hergeklik bilen körüşümüz gerek ki, növbette ve bunun dinkinki bir mezgilde, gerçi devletimizin terakkiyatı ile hem muhim stratejilik pürset mezgilde tursu mu, lekin pürset ve hırsta yeni terakkiyat özgürüş buludu. Pürset mu, hırs mu meselesiz zor buludu. Umumen pürset hırstın köp buludu. Konularda asan işte ihtiyaççan bolsan, müşkilattın sakınlar sen. Uşak halkıda estaydıl bolsan, balak kazadın yeri turar sen diyen geppa. Bütün partiye cezmen davamlık kemter ihtiyaççan bulup, capağı çıdap küreş kılıp, işk silişki boludugan barlık aktif amılanı işk silip, iştipaklışkı boludugan barlık güçler bilen iştipaklışıp, öz işimizni bütün güç bilen yakış kılıp, belgilengen nişanını katli boşaşmayı emelge aşırışımız gerek. Bizning vazifimiz sosialistik zaman evlaşkan devletni umumüzlük kuruş. Elbette, biz işkı aşırmakçı bolgan zaman evlaştırış, Jongo'ça alahidliki igi bolişi. Jongo'nun emliyetigi uygun kiliş şart. Men partiya 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda devletimizin zaman evlaştırışı, gayet zor nopos kölümüge ige zaman evlaştırış. Pütkül halık ortak beyidigan zaman evlaştırış. Maddi medenilik bilen, menevi medenilik birbirge maslışıdigan zaman evlaştırış. Adem bilen tabiyet inak bile ütüdigan zaman evlaştırış. Tiniş terakkiyat yolu da mağdigan zaman evlaştırış diyen 5 noktana alaydı tekitildim. Bu, devletimizin zaman evlaştırış kuruluşu da cezmen çın turuşki tegişlik yöleniş. Bunu devletimiz terakkiyatının fangcın siyaseti, stratejiye taktiksi, siyaset tedbiri, hizmet uğurlaştırması namayan kılıp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının şu nişan üçün ortak tırışığı türütkü buluş gerek. Yeni terakkiyat baskıcı, devletimizin sosyalistik terakkiyat musabısıdaki muyum baskıç. 1992 yılı yoldaş Deng Xiaoping, bizning sosializm kurvatkanımızga aran neçe 10 yıl boldi. Tehi sosializmning dastlabki bosqichi turvatimiz. Sosializm tüzümünü mustahkamlash ve ravajlandırış üçün yana naayti uzaq tarixi bosqich kerak. Bir neçe evlat, 10 neçe evlat, hatta neçe 10 evlat kişilerinin boşaşmay tırışıp küresh kılışıga toğri keladi. Bu işni ergiz boş çağlaşqı bolmaydı degen edi. Es kılışımça, yoldaş Deng Xiaoping aynı yili bu gapni asaslıqı siyasi cihetin takitligen. Aynı çağda devletimizin iqtisadi asası aciz şaraitda zaman evlaştırışını uzak müddet cephalıq küreş kılış arkalıqla emelge aşırgılı bolu dağalıqını. Şunun bilen bille zaman evlaştırış işqa aşkan təqdirdim o, devletimizin sosyalizm tüzümünü evlat mı evlat dağımlaştırış üçün sosyalizm tüzümünü müstəkimləş ve ravajlandırış meselesini yanılı ızçıl türde obdan hel kılış gereklikini, birli əcir bilen işini pütküzüşünün mümkün emeslikini təkitligen. Yoldaş Mauzdun, barç şeyilənin aman çekib oludu. Şeyilənin terakiyatı bir baskuş, bir baskuşun üzlüksüz ilgirleydu. Her bir baskuşunun mu çekib oludu. Çekni itiraf kılmısak, süpet özgürüşü, ya ki kısmen süpet özgürüşünü inkar kılgan bolumuz digen idi. Sosyalizmnin dastlabki bosqichi turgun, özgermez, algı basmay bir ızda toxtap kalıdıgan bosqich emas. İstihiyelik, passip, küçümeyla tabi halkıp ketkili boludıgan bosqich mu emas? Belki herketcan, aktip, paliyetcan, cüşkun hayati küçü baştın ahir urgup durduğan ceryan. Pelen peysiman ilgirleydiğen, üzlüksüz terakki kılıp yükselediğen, süpet cahedeki halk şıkı künsürü yıkılışıdığen, san cahedeki coğuluş ve terakki kılıp özgürüş ceryanıdır. Sosyalistik zaman evlaşkan devletini umumüzlük kuruş. Sosyalistik zaman evlaştırışını asas cahedin emelge aşırış. Hem sosyalizmnin dastlabki bosqichidagi devletimiz terakkiyatının talebi. Hem devletimiz sosyalizminin

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının Partiye 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğun kır ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

қандақ тәрәқиятның ішқа ашырыш. Тәрәқиятның қандақ ішқа ашырыш деген бұл зор мәселеге яқшы жауап беріш. Партиямызның халыққа рахбарлық қылып, дөләтні идары қылышыдеке наайты мойын бір тәрәп. 2015 жыл 10 айының 29 күні, мән партия 18 нөвәтлік мәркізі комитеті 5 умуми иғынды етқінімдік. Идея әркетнің итәкчісі. Muayyen terakkiyat emliyetige muayyen terakkiyat ideyesi yetekçilik kılıdı. Tüp negizidin itkanda terakkiyat ideyesinin toğır buluş bulmazlıkı terakkiyatının ünümünü hatta muvaffakiyetlik buluş bulmazlıkını belgileydi. Emliyet bizgi şunu ufturdu ki terakkiyat üzlüksüz özgürüp durduğun bir ceryan. Terakkiyat muhiti ve terakkiyat şaraiti özgermez nersemez. Tabii ki Тәрәқият идеясы му өзгермей бір келіп тұтыры вермейді. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партиямыз ұқтысади вәзиетке ілмей хөкім чықырып, тәрәқият идеясы вә пішкірі yolыны вақтыды тәншеп, дөлтіміз ұқтысади тәрәқияды да тарихи муапқиеттәні қолығы кәлтүріш, тарихи өзгүрішләні хасыл қылышқа етекчілік қылды. Бұ ерді оның асаслық тәрәплеріні қысқычы сөзләп өтімен. Birinci, xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyasıdır çıng duruş. 2012-ci il 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əzaları Jongoluq və Çətəllik muxbırla bilən görüşkəndə mən xalqın güzəl turmuş istiki biznin kürəş nişanımız. Ortaq biş yolda qətti eğişmay mağımız dəb təkitildim. 2015 yıl 10 ayının 29 günü Partiye 18 növətlik Mərkəzi Komiteti 5 umumi yığınıda xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyasıdı çıng turuşni eniq oturu qoydum. 2020 yıl 10 ayının 29 günü Partiye 19 növətlik Mərkəzi Komiteti 5 umumi yığınıda mən yanımı ilgirilgen halda Pütkül xalqının ortaq beyişini tərişib alğı sürüşdə teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilişimiz kerek dəb təkitildim. İkinci, addi halda işki işləb çıxırış umumi qəmətinin iş nisbitigili qarab bağab əməslik. 2012 yıl 12 ayının 15 günü mən Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda obyektiv şərait qarmay Qanuniyyətki xilap alda qarğulaca yuqarı sürət qoğlışqı bolmaydı o dəb təkildim. 2013 yıl 4 ayının 25 günü mən Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığınıda dövlət bekitgən tənşəş, tizgilləş nişanını caylanın ixtisatını aşırışıdiki tövənçək qılıvilişqı bolmaydı. Özara bəsiliş və qatlam mu qatlam eğrildi vitişki teximi bolmaydı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuy səhəplik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuy səhəplik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: kızı. Bugün ananızga önce davranmalar edip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp ya.
2: Ata-anam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Esrep kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odol kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удул келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
2: Өйдикилер билан хошал хорам жан болушка вақтимиз удул келсин.
1: Ата-анамның сагламлыгын тилеймен.
2: Ата-анамызды сыйгынышка вақтимиз удул келсин.
4: Дада, ана, биз келдик.
5: Буа,

Sevimli radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. İşki Mongol Abdunum rayonunun Tongliao şəhəri aşlıq kirimini aşırış bilən su tijəşinin 10 aylınışını ilgiri sürüşünü dəsləbki qədəmdə işqə aşırdı. Muhbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər berədi.
1: Altın kömü qonaq bəlbığı cələşqən, dövlətnin mühim tavar aşlıq bazısı bolğan İşki Mongol Abdunum rayonu Tongliao şəhərdə kən qomluqlar bar bulub, uzaqdın bayan parğı aylınış miqdar köp, öl yığın az, Ekologiyanın kötürüş iktidarı aciz buluş qiyin meselesiye duş gelgin. Bir kadar gövdülük bolgan su bilen açlık oturusundaki ziddiyet aldı da Tongliao şehri kandak bözü şasıl kıldı. Su bilen açlık oturusundaki ziddiyet bir mahal gövdülük boldı. Tongliao şehrinin açlık işlep çıkırışını terakki kıldırış özelliki gövdülük bulup kömü konak usulü bütün İşki Mongol Abdunum rayonunun tötten birini ilgileydi. Lekin rayon içide Xorçin kumluğunun kölümü kən, parğı aynış miqtarı köp bulup, yıllık öl yığın miqtarı 200 mm yetmeydi. Kişi beşiği doğru kildiğin su baylıqı miqtarı bütün memleketinin otturucu seviyesinin 56%'ye doğru kildi. Bunun təsirde bu cay yezigilik de su işiltişte ilgiri asaslıqı yer astı suyu taynatdı. Bu bütün şehrinin su işiltiş umumi miqtarının 90%'ın köpreğini ilgileydi. Yerastı suyu 700 milyon kub metre yakın ziyadı tartılıp, bir mahal Nurgun Derya yakınının üzülüp kilişini keltürüp çıkargan. Xorçin şarkı arka hoşunu Ciri Galantu bazırdaki dekkan Bauşen tonuşturup mondak dedi. Bu cayda asaslıqı iki xil terilgu yer bar. Yani kum töpüliki ve soğurulduğun oyman etis. Soğurulduğun oyman etizlerden mobeşiğe 1300 cın kömü konak alğılı buludu. Kum töpülükinin usulda yamğur suyu tayinimiz. Mobeşiğe 600-700 cın usul alalsaq yamanı məs hesablandı. Bauşen yeni mındaq dedi. Kömü konak bir yılda 6 qetimden 7 qetimgeçe soğuruludu. İlgiri soğuruşta bastırıp soğuruş asas kılınatdı. Soğurup bolğan deyinkin karımız bulmaydı. Dehqanlar mı etizni inçki pərviş qilishni bilmeydi. Su bilen aşlıq oturusdaki ziddiyet arıq görünüşü de 2020 yılından bu yan Tongliao şehri aşlıq işlep çıkırışını yergi bağlaş, aşlıq işlep çıkırışını texnikiga bağlaş strategiyasını çoğunqır əməliyleştirip, su bilen aşlıq oturusdaki ziddiyetini həl kıldı. Köpxil usul arqılıq kırımını aşırıp çıkını tecəş. Su baylıqını inçki bölüp dəlcayda ayrış. Tongliao şehri 3 milyard 549 milyon kub metr su işiltiş umumi miqdari körsətkücünü 9 xoşun, naye, şehir, rayon, 91 yez bazarı ayırıp, şehirdin kənetkici bolğan 4 derecelik başkuruş, qoğda sistemisini bərpa qılıp, körsətkücünü ayırıp, qatlıq başkuruş, qatlıq tizginləşini işqaşırdı. Her bir tamçı suni dəlcayda bivasit yetküzüş. Yukarı ölçemlik etis kuruluşu da yukarı ünümlük su tijeşini gövdelendiriş gerekir.

Tunglio Şehirlik Dehkançılık Çarıcılık İdaresi Terihçilik Kespi Bölümünün Başlığı Yin Fengjin'nin tanıştırışça, Tunglio Şehri Pütkül Bazar, Pütkül Kenitler'de teyiz, kümüp, temetip, suğuruş, yukur ünümlük su ticaş kuruluşu katarlık kuruluş türlerini merkezlik bir tutaş yolu koygan bulup, kuruluş bütkendinkin mu beşi otturça su ticaş miktarı 100 küp metreden aşı diken. Yukur ölçemlik etiz kuruluşu, teyiz, kümüp, temetip, suğuruş, ziş terip yukur usul iliş katarlık kuruluş tekniki vasıtları arkalık Tunglio Şehri açlık kırımını aşırış bilen su ticaşının 10 aylinişini ilgir sürüşünü destekli kademde işe şurdu. Tunglio Şehirlik Dehkançılık Çarıcılık İdarısının başlığı Wang Hongjiang'ın tanıştırışça, 2026 yılının ahırıca bütün şehirdeki yukur ölçemlik etiz umumi kölümü 14 milyon 760 min moğa yetküzülediken. Bunun içinde yukur ünümlük su ticaydıgan yukur ölçemlik etiz 9 milyon 740 min mo işken. Kölemleştirip ünümlü aşırış, bir gevdige aylandırış. Tunglio Şehri yezgilikki boyunca icdimailaşkan mulazimet birleşmesi kurup, 216 orun ve 8 dekkançılık işleri Universal Mulazimet Merkezi'nin bir gevdige aylanışıga türtkü boldu. 1838 asasi gevde katnışıp, 259 min dekkan ailesige her tarafıma mulazimet kıldı. Bu texnik kengaytishni amaliyleştirish tuprağı bilan ta'minladi. Shuning bilan bir vaqtda yezgilik moddiy ashyolarini sotib olish, terihchilik mashg'uloti qatorliq oltinni birlikka keltirish, o'lchamlashtirib boshqarish andisini yo'l qo'yib, muvofiq ko'lamlik tijoratni olg'a siljitib, suv tejaydigan yuqur unumlik yezgilikini ko'lamlashtirish, o'lchamlashtirishga foydali sharoit yaratdi. Xorchin rayoni Fengtian bazari Xala Menxan kentida kentning Bofeng yezgilik mashinalari dehqonchilik chorvachilik kasbiy hamkorlik kooperativining kengash boshlig'i Lin Rong bundoq dedi. Hamkorlik kooperativi ijtimoiylashgan mulozimatni qanot yetdirgandan keyin turlik ilg'or terihchilik texnikalari kengaytirilishga boshlandi. Tutning o'sish ahvoliga asosan sug'urish dal joyida tizginlanib, suv va o'g'it tejaldi. Mo beşi usulü 2000 cindin köprek yetti. Köp yıl tırış arkalık Tunglio'da açlık köpeydi. 2025 yılı Tunglio'da açlık umumi usulü 20 milyar 210 milyon cindin yetip, 2024 yıldakiden 810 milyon cindin açtı. 2025 yılı 10. ayda Tunglio bütün memleketki asaslık açlık işlep çıkardan rayonlar içi de 2 milyon mo kölemdeki mo beşiğe 1 tonu açlık ilişini aldı bilen işe şurdu. Su az şiltildi. 2025 yıl 4. ayda Garbi Lyokhi deryası da ekin üzülüp kalgan 27 yıldın buyan tuncu kettin bütün liniye boyunca su başlandı. Garbi Lyokhi deryası vadisinin yer asti su oranı 2020 yıldakiden 0.55 metre örüldü. Su tijaydigan yezgilikki ülke körsütüş rayonunun mobişik doğru kildigan su işiltiş norması 380 kub metreden 150 kub metr qazaydi. Ekologiya açlıq qoş bir xətərlikini tırışıb iş qaşırış. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssis və asasi qatlam kadri monularını bildirdi. Tunglio Şəhri gərçə növətdə su ticəb açlıq məhsulatın aşırışda körnərlik nəticə gelişkən bolsumu, lekin su ticəb suğuruşda yanıla bir qədər çoğun boşluq var. Wang Hongjiang monularını bildirdi. Növətdə bütün şəhərinin yuqur ölçəmlik etiz umumi kölümü 15 milyon moğı yıqın bulub, terilğu yer kölümünün 20 qım yetməkdü. Yanıla bir qədər çoğun aşırış boşluğu var. Yuqur ölçəmlik etiz quruluşu tayinib, teyiz kümüb temetib suğuruş, ziş tikib yuqur usul iliş texnikisini yanımı kengaytişki buludu. Yezgiliki Yez Ministerliki Pən Texnika Tərəqqiyyat Mərkizinin baş agronomi Cıngı mundaq təklif bərdi. Yadroluk texnikini rayonlarga maslaştırışın çoğunqırlaştırıp, ülgü körüstüş bazısının kaplaş dairesini kengaytip, ülgü körüstüş, körek kılışını vasıt kılıp, təcrübxandın kən etizlargıcı bolğan təcrübə yolunu eç gerek. Cungo Yezgilik Pənlar Akademiyası Ziraat İlmi Tətqiqat Orunun Muavun Tətqiqatçısı Mıngbo mundaq təklif bərdi. Su ticaydıgan yuqur ünümlük yezgilikini tərəqqi kıldırışını yetekçi kılıp, texnika, yer, bazar, mulazimatdan iborat 4 bir gavdalashgan kasb taraqqiyoti yangi ekologiyasini barpo qilib, ham yezgilik mashina jabduqlari saviyasini o'stirib,
hem asasi katlam mulazimet subyektlerinin ticaret tenerhini tüvenletip, mulazimetin katlam ve turga ayırıp temirleşini şaşırıp, su ticaret teknikisi, kölemlik ticaret, kesbi mulazimetini okşaş yönelişte küçeş, maslışıp ünümlü aşırış imkaniyetine ilgi kılış gerek.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
2: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytımı yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
5: Sağlamlık bastığınımızda.
6: Talondaki işkili kodun sahili sekla yemeklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
7: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işkı verip kelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
5: Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

0: خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوننىڭ سانائەتنىڭ تىپىنى رەقەملىك ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىش، ۋىلايەت ئوبلاست سەپىرى ھەمدە سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشكە قۇۋۋەت قوشۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش سەپىرى پائالىيىتى 8 ئاينىڭ 7 كۈنى ئۈرۈم شەھىرىدە باشلاندى. نەق مەيداندا ئاپتونوم رايوننىڭ سانائەتنىڭ تىپىنى رەقەملىك ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىش مۇلازىمىتى سۇپىسىنىڭ 1:0 نۇسخىسى ئېلان قىلىندى. İgilinişçe, Abdınım rayonunun sanayetinin tipine rakamlik, akıl kılıp özgertiş mülazımeti süpsinin 1:0 nuskısı asaslıqı kölemden yukarı sanayet karhallarının tipini rakamlik, akıl kılıp özgertiş mülazımetini başkuruşka terek bulup, sanayetinin tipine rakamlik, akıl kılıp özgertişte yenikleştirilgen, tennerik töven, uğurlaştırış, asan, rakamlaştırış, akıllaştırış mahsulatları bilen təminləp, siyasetini təşviq qilish, uçurdan ortaq bəhirliniş, baylıqını mazlaştırış, təminləş bilen ehtiyacını udullaştırış, nəticini bahalaş, yürüyüşünü gözdüb, ölçeş qatarlıq hizmetlerini qanat yedirib, sanayet karxallarının tipini rakamlik, akıl qilip özgertiş bosqısını tövəlletişigi yardan berdikən. Şinjang Ranglik Metal Sanayeti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Baş Direktörünün Yardımcısı, Uçur Merkezinin Müdürü Yang Wei, şirketin bu sıfıdan faal paydalanıp, kallarının tipine rakamlık, akıl kılıp özgertişini kanat yaydırdığını bildirip mündaq dedi. Bu mülazimet süpsi intayın yakışken, rakamlaştırış, akıllaştırışını algı sürüş hizmetini kanat yaydırışımızga, bütün grohimizdeki barlıq oğrularının rakamlaştırış, akıllaştırış ıqtidarını bahalaşka yardım berdiken. Yana bu süpida doğru yönelişte ilmi, sistemliq seleştirgili boldiken. Paliyet meydanında Abdınım Raylıq Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti Abdınım Rayonu'nun 15. 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanayetleştirişinin çoğunkur yoğurma terakiyat yerik planı ve sanayetinin tipine rakamlik, akıl kılıp özgertişke alakadarı siyasetlerini düşündürdü. Üç karxana rakamlik akıl kılıp özgertiş tecrübesi ve neticesini tanıştırdı. Keyingi qadamda bu qitimqi faoliyat yana Shinjangdagi har qaysi viloyat, oblast, shaharlarda o'tkazilib, raqamlashtirish, aqllashtirishni to'g'ri baholash bilan to'g'ri sirtida chuqur tekshirib tadqiq qilishni birlashtirish shaklida Shinjangning har qaysi joylaridagi sanoat korxonalarini tipini raqamlik, aql qilib o'zgartirish qadamini tezlashtirishga yetaklaydi. Ürüm şehrinin muavin başlığı Shen Lin bu qetimki faaliyetini pürsat bilip, Ürümçideki türlü karxallarını sünni aqılının tərəqiyyat yeni pürsatını çın tutup, başlamçı ve neticesi gəvdilik aqıl zavut bərpa qilishqa yetekləş bilen birge, hesaplaş küçü baylıqını bir tutaş bilallab, hesaplaş küçü, hesaplaş usulü, sallıq məlumatlarını bir gəvdiləşdiriş arqılıq, yasımıçılıqının tərəqiyyatıga, küş qoşışqa türtkü bolduğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Baylıq kölçikige mulazimet qilip, Tipni özgertişte məsləhət beriş mülazimeti yolu bərpa qilimiz. Ən-ənivi sanayet karxallarının tipini rəqəmlik qilip özgertişini tezilçişige türtki bolup, rəqəmlik texniki karxallarının yasımıçılıq bilen çoğunqur yuğurluşunu qollab, Shinjang ixtisadi cəmiyyitinin yuqarı sifatlik tərəqqiyatıgı türtki bolışını yeni kuvvet bilen təminləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Qutubi nahiyasının 750 kilovoltluq Feng Huang Yajong liniyasi məşğulat nəq meydanıda 8 ayının 6 günü Shinjangın adətdən taşqırı yuqır besimliq qol torada tuncu qeytim 750 kilovoltluq birikmə izolyatorini tokluq almaşdırış məşğulatı oğuşluq tamamlanıb, Shinjangın 750 kilovoltluq tokluq məşğulat texnikisirki boşluq toldırıldı. Uzaqdan bu yan Shinjangın 750 kilovoltluq elektr tori liniyasidagi birikme izolyatordagi nuqsonlarni bartaraf qilishda faqat tokni to'xtatib almashtirish qila bo'ladi. Tok miqdori cheki, tok to'xtash ko'znak mazgilining cheklimsiga uchirganligidan bartaraf qilish unumiga zo'r ta'sir etadi. Shinjang tok yetkazish besim o'zgartirish cheklik shirkati Ürümçi yürüyüşünü tekşürüş şöbü şirketinin texniki məsulü Xı Huijin bu qitimki məşğulatda şirket tətqiq qilib yasağan bütün yürüyüşlük izolyator saymaları işletilib, tokluq məşğulat xətri zor dərəcədə tövəlidilib, tokni toxtatmayı məşğulat qilish işqa aşırılqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Titan qetişmalı qısqoç, rezbirliq kötürgüç zakaz qilib, adatın taşqırı küşlük

Ügünüşünü bilgen Adem en vaxtlik. Ügünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyoan koçular. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Ösencah. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 1. ayının 11. günü Ölke ministerlik derecelik asaslık rahbiri kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, izçillaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan Yeni terakkiyat baskıçını toğı ilgileş gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 1. ayının 11. günü Ölkü ministerlik derecelik asaslık rahbiri kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğun kuru ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Halk işleri turuvatkan tarihi orun ve terakkiyat baskıçını doğru tonuş, partimizin baskıçlık merkezi vazifini aydınlaştırışı. Luşen Fangjin siyaset tüzüşüdeki tüp asas. Şunakla partimizin inkılap, kuruluş, ıslahat rehberlik kılıp üzlüksüz kalbi kazınışıdeki mühim tecrübe. Yeni demokratik inkılap mezgilide partimiz cephalık ızdınış arkılık Jongo inqilobining jazman yangi demokratik inqilobdan iborat tarixiy bosqichni besib o'tish kerakligini tadrijiy tonib yetib, mushu asosda Jongo inqilobining vazifasi va strategiya taktikasini o'tirib qo'yib, xalq rahbarlik qilib Jongo inqilobining g'albisini qo'lga keltirgan. Yangi Jongo qurilgan dastlabki mazgilda partiyamiz yangi demokratik jamiyatdan Sosyalistik cemiyetki ötüş üçün bir ötkünçü baskışını baştın keçirişki doğru kilidigalıkını çoğunkur tonup yetip, partiyanın ötkünçü devirdeki baş Luşen'ini şekillendirip, sosyalistik inkılap vazifesini galbilik tamamlap, sosyalistik kuruluş baskışı kırgen. Slahat Ecevitiş'ten kiyin partiyemiz dünya sosyalizminin, bolup mu devletimiz sosyalizm kuruluşunun icabi, Selbi tecrübelerini çoğunkur yekülleb. Döltümüzden sosyalizmden deslepki baskıçı turvatkalıkı. Hem uzakça şu baskıçı turdakalıkıdın ibaret zor hükümünü çıkargan. Hem de muşu asasta partiyanın asasi luşenin oturu koyup, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşunun yepyeni vaziyetini yaratkan. Partiye 18. kurultuydun bu yan, Biz aldın kulağının uzak müddetli küreşleri asası da beşini bir gevde kılıç umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildetip, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını mas algı sildetip, partiye ve devlet işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolu keltiriş, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıç türütkü bulduk. Jongoça sosyalizmden yeni devirgi kirişigi türütkü bulduk. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda mundaq oturuq qoyuldu. Biz umumüzlük hallıq cəmiyyət qurup çıxıb, 1-ci 100 illik kürəş nişanını işqa aşurğandın kiyin, vəziyyətdən paydınlıb ilgirləb, sosialistik zaman evləşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirini başlab, 2-ci 100 illik kürəş nişanıqı yürüş qilişimiz kerek. Bu, Döltümüzden yeni terakkiyat baskıcı kadem koygalıkıdın deyerek biridu. Bundak stratejilik hükümünü çıkırışının çoğunkur asası ba. Nezriye asasının etkanda markezizm uluğvar gayı bilen riyal nişanı birleştiriş. Tarıhının mukarrarlıkı bilen terakkiyatının baskıçlıklıkını birliki keltiriş terapdarı bulup, insaniyet cemiyetinin mukarrar halda komünizmgi yüzündüğalıkı kati işini du. Lekin bu yüksek nişanı emelge aşırış için mukarrar halda birkaç tarihi baskışını besip ötüşkü doğru geliyordu. Partimiz Markizm'nin asasi kaydılarından paydalanıp, Jongo'nun emeli meselelerini hal kılış emeliyeti de sosyalizmini ravajlandırışının uzak müddetlik tarihi ceryan bulupla kalmasının yine okşaş bombağın tarihi baskışlığı bölüşkü teyişlik ceryan işgeliğini tedirci tonup yattı. 1959 yılının ahırdan 1960 yılının beşiğice yoldaş Mao Zedong Sovyet İttifakı'nın siyasi iktisat dersliğini okuganda sosyalizm baskıçını iki baskıçkı bölüş mümkün. Birinci baskıç terakki kılmağan sosyalizm. İkinci baskıç bir kadar terakki kılgan sosyalizm. Keyinki baskıçka aldınkı baskıçtikidin Tehimi uzak vakit geçişi mümkün dep otturu koygan idi. 1987-li yoldaş Deng Xiaoping, sosyalizmnin özü komünizmnin dastlabki baskıcı. Halbuki biznin Jongo sosyalizmnin dastlabki baskıcı turvatıdı. Yani terakki kılmagan baskıcı turvatıdı diyen gep. Hemmide muşi emniyetini asas kılış, muşi emniyet asasıdı plan tüzüş gerek diyen idi. Biz bugünkü gündü turvatkan yeni terakkiyat baskıcı, sosyalizmnin dastlabki baskıcıdaki bir baskıç. Şundakla
onun içindeki neçe 10 yıllık cugulunuşunu baştan keçürgen. Yeni başlanış noktası durgan bir baskoç. Tarih asalsızdan karganda yeni terakkiyat baskoçu, partimiz halkını yetekleb orundan desturuş. Beyişten kudret tepişki ötüştek, tarihi halk işini kütüb algan yeni baskoç. Partimiz kurulgan dinkin, halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb, 28 yıl kan keçip can kılıp ve kayserlik bilen küreş kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti'ni kurup, yeni demokratik inkılaptan sosyalistik inkılapkı ötüştek tarihi alkışını işğa aşırdı. Yeni Cumhur kurulgan dinkin, partiyemiz halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb, sosyalistik özgertişini icadi tamamlap, sosyalistik asasi tüzümünü orantıp, kent kölemde sosyalistik iktisat, medeniyet kuruluşu ilip vardı. Cungu halkı orundan desturuplu kalmay, belki çın desep durup, mezmut durup, sosyalistik inkılaptın, sosyalistik kuruluşku ötüştek tarihi alkışını işgaşurdi. Yeni tarihi mezgilik kırgendinkin, partimiz halkını yetekleb, İslahat içi bitiştin ibaret yeni uluq inkılapını ilip berip, kent halk ammısının aktifliği, teşebbüskarlığı, icatçılığını zor derecede kozgap, Cungoça sosyalizm yolunu muhabbetlik içip, Cungo'nu çoğun kadem bilen devirge yetiştirip, sosyalistik zamani vilaştırış musabısı da yeni tarihi halk işini şıkaşırıp, Cungo milletinin ulu gölünüşeden ibaret parlak istihbalığı kucak açtı. Bugünkü günde biz ilgirki terakkiyat asası da sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni tarihini devamlık pütüvatımız. Riyallık asasının itkanda biz yeni seferini başlaş, tekimi yukarı yeni nişanı emelge aşırışka mol maddi asas hazırladık. Yeni Cungo kurulgandım buyan, bolup mu ıslahat elip berilgan, içi bitilgen 40 netçildim buyan, boşaşmay küreş kılış arkısı da 13. 5 yıllık yirik plan tamamlanan kadar devletimiz iktisadi emeli küçü, pen teknika emeli küçü, universal devlet küçü ve halkının turmuş seviyesi yeni yukur peligi götürülüp, devletimiz dünyadaki ikinci çoğun iktisadi gevde, birinci çoğun sanayet devleti, birinci çoğun mal sodası devleti, birinci çoğun taşkı perovut zapısı devletiğe ayılınıp, işki işlep çıkırış umumi kıymeti 100 trilyon yuendin. Kişi bir şıkı doğru geledigen işki işlep çıkırış umumi kıymeti 10 bin Amerika dolarıdın. Şehir bazarlı iş nispeti 60%'din. Otur hal kırımlıkla 200 milyondun aştı. Bulup mu umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta uluk tarihi netice yartıp, Cunhua milletini neçi min yıl kıynap gelgen mutlak namıratlık meselesini halkılışta tarihi muhabbiyat kazandık. Bu, devletimizin sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşu musabisi de abidi karakterlik ehmiyetki ilgi bulup, devletimizin yeni terakkiyat baskıçığı kırışı, ikinci yüzyıllık küreş nişanığı yürüyüş kılışıga puhta asas saldı. Yeni Cungu kurulup uzak ötmeyle, partimiz sosyalistik zamani vilaşkan devlet kuruş nişanını otturu koygan idi. 13. 5 yıllık yirik plan arkalık, biz bu nişanı yetiş için puhta asas saldık. Kelgüsü 30 yıl, bizden bu tarihi uluq arzunu emelge aşırışımızdaki yeni terakkiyat baskıçı hesaplanıdı. Biz kelgüsü terakkiyatının yol haritisi ve vakt cedevilini inik bekitip olduk. O bulsumu, 2035 yılı barganda 3-5 yıllık yirik plan mezgili arkalık sosyalistik zamani vilaştırışını asası cihetin emelge aşırış. Andın yine 3-5 yıllık yirik plan mezgili arkalık Muşi eserinin otturları barganda devletimizni bay kudretlik, güzel sosyalistik zamani vilaşkan kudretlik devlet kılıp kurup çıkış. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmagan zor özgürüşünü baştan keçirip atıdı. Dünyanın

yakınki mezgildin boyanki en asaslık alhaydilikini kalay mı kan diyen bir sözge yığınçaklaş mümkün. Halbuki bu yüzünleş yani dağımlışı dağın dek durudu. Bu ketim yeni taşsıman öpki yalugu yukumunun dünya mıkyası da ken yamırap ketişigi takabıl turuşta her kaysi devletlerinin rehberlik iktidarı ve tüzüm evzelikinin kandaklıkı manımen dep ayan boldi. Fırsat ve vaziyet biz tarafta. Bu bizning irodamiz ve jasoratimizning manbasi. Shundoqla g'ayratimiz ve ishonchimizning manbasi. O'z navbatida shunimiz haqiqatlik bilan ko'rishimiz kerakki, navbatda ve buningdan keyingi bir mazgilda garchi davlatimizning taraqqiyoti eli ham muhim strategik fursat mazgilida tursimi, lekin fursat ve xirsda yeni taraqqiyot o'zgarish bo'ladi. Fursat mu, xirs mu mislsiz zo'r bo'ladi. Umuman fursat xirsdan ko'p bo'ladi. Konularda oson ishda ehtiyotchan bo'lsang, mushkulatdan saqlanarsan. Uşaq halkıda əstaydıl bolsan, bala qazadın neri turarsan degen gəp ba. Bütün partiye cəzmən davamlıq kəmtər ihtiyaççan bulup, japağı çıdap kürəş qılıp, işq selişqı boludğan barlıq aktif amılanı işq selip, iştipaqlışqı boludğan barlıq küşlər bilən iştipaqlışıp, öz işimizni bütün küş bilən yaxş qılıp, belgiləngən nişanını qətti boşaşmay əməlgə aşırışımız kerek. Bizning vazifamiz sosialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish. Albatta, biz ishqi oshirmoqchi bo'lgan zamonaviylashtirish jongocha alohidlikka ega bo'lishi, jongoning amaliyotiga uyg'un kelishi shart. Men partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida davlatimizning zamonaviylashtirishi g'oyat zo'r nopoz ko'limiga ega zamonaviylashtirish. Pütkül xalq ortaq beyidigan zamonaviylashtirish. Maddi madaniylik bilan ma'naviy madaniylik bir-biriga moslashadigan zamonaviylashtirish. Odam bilan tabiat inoq birlik o'tadigan zamonaviylashtirish. Tinch taraqqiyot yo'lida ma'nidagan zamonaviylashtirish degan 5 nuqtani alohida ta'kidladim. Bu davlatimizning zamonaviylashtirish qurilishida jazman ching turishga tegishli yo'linish. Buni davlatimiz taraqqiyotining fangjin siyosati, strategiya taktikasi, siyosat tadbiri, xizmat o'rlashtirmasi namoyon qilib, butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining shu nishon uchun o'rtaq tirishishiga turtki bo'lish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichi davlatimizning sotsialistik taraqqiyot musobaqasidagi muhim bosqich. 1992-yili yo'ldosh Deng Xiaoping bizning sotsializm qurayotganimizga aran necha 10 yil bo'ldi. Texi sotsializmning dastlabki bosqichi turyotimiz. Sotsializm tuzumini mustahkamlash va rivojlantirish uchun yana nohayti uzoq tarixiy bosqich kerak. Bir necha avlod, 10 necha avlod, hatto necha 10 avlod kishilarning bo'shashmay tirishib kurash qilishiga to'g'ri keladi. Bu ishni hargiz bo'sh chaqlashib bo'lmaydi degan edi. Es qilishimcha yo'ldosh Deng Xiaoping ayni yili bu gapni asosliqi siyosiy jihatni ta'kidlagan. Ayni chog'da davlatimizning iqtisodiy asosi ojiz sharoitda zamonaviylashtirishni uzoq muddat jafolik kurash qilish orqaliqla amalga oshirg'ili bo'ladiganligini. Shuning bilan birga zamonaviylashtirish ishqa oshgan taqdirdimi davlatimizning sotsializm tuzumini avlodma avlod davomlashtirish uchun sotsializm tuzumini mustahkamlash va rivojlantirish masalasini yanada izchil turda obdan hal qilish kerakligini, birli ajr bilan ishni bitkazishning mumkin emasligini ta'kidlagan. Yo'ldosh Mauzdong barcha shay'ilarning omon cheki bo'ladi. Shay'ilarning taraqqiyoti bir bosqich, bir bosqichdan uzluksiz ilgirlaydi. Har bir bosqichning mu cheki bo'ladi. Chekni e'tirof qilmasak, sifat o'zgarishi yoki qisman sifat o'zgarishini inkor qilgan bo'lamiz degan edi. Sotsializmning dastlabki bosqichi turg'un, o'zgarmas, olg'i bosmay bir izda to'xtab qoladigan bosqich emas. Istixiyalik, passiv, kuchmayla tabiiy hal qilib ketgili bo'ladigan bosqichmi emas?

Belki erketcan, aktip, paliyetcan, cüşkun hayati küçü baştın ahır urgup durduğun ceryan. Pelen peysiman ilgirleydiğen, üzlüksüz terakki kılıp yükseldiğen, süpetçeyetki halkışkı künsürü yıkılışıdığen, sancıyetki coğuluş ve terakki kılıp özgürüş ceryanıdır. Sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş. Sosyalistik zamani ulaştırışını asas cihetin emelge aşırış. Hem sosyalizmin destekli baskıçıdaki devletimiz terakkiyatının talepi. Hem devletimiz sosyalizminin destekli baskıçtın tehimin yukarı baskıçı kadem koyuşunun talepidir.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğun kır ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

қандақ тәрәқиятны ішқа ашырыш. Тәрәқиятны қандақ ішқа ашырыш деген бұл зор мәселеге яқшы жауап беріш. Партиямызның халыққа рахбарлық қылып, дөләтні идары қылышыдеке наайты мойын бір тәрәп. 2015 жыл 10 айының 29 күні, мән партия 18 нөвәтлік мәркізі комитеті 5 умуми иғынды етқінімдек, идея әркетнің итекчісі. Muayyen terakkiyat emliyetige muayyen terakkiyat ideyesi yetekçilik kılıdı. Tüp negizidin itkanda terakkiyat ideyesinin toğır buluş bulmaslıkı terakkiyatının ünümünü hatta muvaffakiyetlik buluş bulmaslıkını belgileydi. Emliyet bizgi şunu ufturdu ki terakkiyat üzlüksüz özgürüp durduğun bir ceryan. Terakkiyat muhiti ve terakkiyat şaraiti özgermez nersemez. Tabii ki Тәрәқият идеясы му өзгермей бір келіп тұтури вермейді. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партиямыз қытсади вәзиетке елмей хөкім чықырып, тәрәқият идеясы вә пішкірі yolыны вақтыды тәншеп, дөлтіміз қытсади тәрәқияды да тарихи муапқиеттәні қолығы кәлтіруш, тарихи өзгүрішләні хасыл қылышқа етекчілік қылды. Бұ ерді оның асаслық тәрәплеріні қысқычы сөзләп өтімен. Birinci, xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyasıdı çıng duruş. 2012-ci il 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əzaları Cungoluq və Çətəllik muxbırla bilən körüşkəndə mən xalqın güzəl durmuş istiki biznin kürəş nişanımız. Ortaq beş yolda qətti eğişmay mağımız dəb təkitildim. 2015 yıl 10 ayının 29 günü Partiye 18 növətlik Mərkəzi Komiteti 5 umumi yığınıda xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıng turuşunu eniq oturu qoydum. 2020 yıl 10 ayının 29 günü Partiye 19 növətlik Mərkəzi Komiteti 5 umumi yığınıda mən yanımı ilgirilgən halda Pütkül xalqının ortaq beyişini tərişib alğı sürüşdə teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilishimiz kerak deb təkidildim. İkinci, oddiy halda ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatining ish nisbatiga qarab baho bermaslik.

2012 yıl 12 ayının 15 günü men Merkez İktisat Hizmeti yığınıda objektif şarait kıkarmay kanuniyetki hılap alda kargolaca yukarı süret kovuluşkı bolmaydı o dep tekildim. 2013 yıl 4 ayının 25 günü men Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığınıda devlet bekitken tengşeş, tizgilleş nişanını caylanın ıhtısatını aşur işidiki tövençek kılıvilişki bulmaydı. Özara besiliş ve katlam mu katlam eğrilti ve çikitikimi bulmaydı. Süpet ve önümlü öztürüşünü mevka kılgan halda ıhtısatının sicil sağlam terakiyatı türütkü bulup, hakiki sap işlep çıkırış umumi kımıtıgi intiliş, önümlük, süpetlik, imkaniyetlik sicil terakiyatı intiliş gerek deb tekitildim. Üçüncü, devletimiz iqtisadi üç mezgil girelişip geçiş baskıcı durmaqta. 2013 yıl 7 ayının 25 günü men Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığınıda devletimiz iqtisadi iş sürütünün kotiyot geç mezgili, kurulmini tanşeşinin tolgaq mezgili ve aldınkı mezgillik kozgutuş siyasetini azim kiliş mezgili girelişip geçken baskıcı durmaqtadır. Onun üstüge, dünya iqtisadı mı çoğunkur tanşılı batıdı. Terakiyat muhiti intayin mürekkep. Şuna, devletimiz iqtisadi terakiyatının baskışlık alaydılıkını doğurtunup, hakikatini emliyetini izleyen halda ıslah kılış tanşış gerek deyip takitildim. Törtüncü, iqtisadi terakiyat yeni normalı kıkırdı. 2013 yıl 12 ayının 10 günü men Merkez İqtisat Hizmeti yığınıda yeni normallıkını oturup koydum. 2014 yıl 12 ayının 9 günü men yine şu Merkez İqtisat Hizmeti yığınıda devletimiz iqtisadi terakiyatının yeni normal kıkırış sebebini 9 cihetki yüzünüş karakterlik özgürüş asası teklif kılıp, yeni normallıkını tonuş, yeni normallıkı layıklaşış, yeni normallıkını yitekleş, devletimiz iqtisadi terakiyatının növetki ve bunun dinkiyinki bir mezgildeki çoğun logikisi ikelikin tekitildim. 5. Bazarını baylık taksimleşte el kılguş rol oynaydıgan kılış, hükümetinin rolünü tekimi yakşı cari kıldırış. 2013 yıl 11 ayda men partiye 18. növetlik merkezi komiteti 3. umumi yığınıda baylıkni bazar taksimleş en önümlük usul. Bazarının baylık taksimleşini belgileşi bazar iyilikinin umumi kanuniyeti. Bazarını baylık taksimleşte el kılguş rol oynaydıgan kılış gerek deb tekitlep, bazarının roluğa yepyeni tedbir bedim. 6. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylık. 2013 yıl 9 ayının 7 günü men Nazarbayev daşösü de notuk sözlügende bu karışını inik oturu koyup, ekologiya medenliki berpa kılış, güzel jongo kuruş bizning strategiyelik vazifelerimizden biri. Evlatlığa asmeni kök, zemini yeşil, suyu süzük, güzel makan kaldırışımız kerek deb tekitildim. 2014 yıl 3 ayının 7 günü men 12 növetlik memleketli halı kurultuyu 2 yığınıda Göycü vekille ömükünün karap çıkışı katlaşkanda bu karışını yanımı ılgırılgen halda tekitildim. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1 ayının 11 günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, izcillaştırış məksuz muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat baskıçını doğru ilgeldeş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1 ayının 11 günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, izcillaştırış məksuz muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğunkur izcillaştırış gerek namlı sözünün bir kısmını

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulunduğu biz tünününki radyo jurnal programımızda Aysigül Qoporning Söyliş namlıq povestinin aldın kısımını anlatkandık. Qaysarning normal haltını yoqatqan bu xil mehir muhabbeti xuddi nazik daraqqa yamışqan sansız pileklərge oxşash Gülçehrani mehkem çırmap duratdi. Şuna o sırtdan qoqatdi. Çünki sırtta ərlə bolatdi. Ərzati meyli qandaq ər bolsun, Gülçehrani ətrafıda peyda bolğan haman onunğa nisbətən qoqunuşluq təhdidi aynlatdi. Hatta o bazda etrafını lıkkıda erle kaplap gidip, özüge tınğıda kiçkün boşluğumu kanmıgan haletki çüşlerini köretti. Ondaq da Gülçehrani bunda kokunuşka salalıgan Qaysar zadi kim? O bu kokunuşluk tuyğulanın iskencisinden kutlala mı? Bula kızıqsanla, deyiktağla devamlıq bugünkü radyo jurnu programımızda ulaştırılgan Aysügül Qoporning tarım jurnunda ilan kılıngan Söyliş namlıq povestinin devamı da bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasıda qatırap, sözlük yatlap, muhim noxtalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Lekin bilimnin təqdirimini özgərtidigənliqiga, tirişçanlıqımnın haman cavabı bulduğanlıqiga işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, adamlar tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам, қайтадан жанланып кетемін.

0: Hayatını kaderine, ölümü amal, avrata sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. En ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

sevimlik dostlar, şu tapdı programımız davamlı şuvatıdu. Güzel tavsiyelerimiz yine devamlı silah üçün. Tırmışta gayda kem sözlük buluşunuzu samimi ümit kılımın. Közge ilmiğallıkınız üçün emez, belki doğru düşen geldikiniz üçün. Köp işladın yırak durun. Bizler boğallıktın emez, özünüzün, özgünün könlünü ağırtmazlık üçün. Tırmışta köp işlada könlünüz halıgan işini kılın. Özünüz kuşal buluş üçün. Keyfiyat mühim emez. Ama keyfiyat çoğun işlağı təsir göstereydi. Şunlaşka bir günlük turmuşumuzda hem midin mühim boğunu, keyfiyatımızını kandak tutuş meselesi. Konunuz yerim boğanda herkes konunuzun yerim kılan o işini kayıt kayıt əsləyip şürmən. Belki özünüzü hemra bulup, özünüz en yakşı köge işlağı bilen məşğul bulun. Meselən kino körün, bazar ailinin, bağcılığa verip seyli kılın. Kımmetlik vaxtınız ne, hayatınız ne, erzimes işler üstü de ısırap kılıp etmey. Her bir gününüzde güzellik intilin. Şundak boğanda her bir gününüz güzellik doludur. Barçı dostlarımızga her vakit en yakış keyfiyatının yar buluşunu ümit kılımız, kene küylerimiz devamlı silah üçün.

Qadirli dostlar, şu tatlı programımız qaytıp geldik. Nayt xuşal jürdigan bir kişi bar bolup, bir günü o bir süvetke lık kızı tuxumunu qaçılap, setiş üçün bazağa minipdi. Bir tağının kaptılığı kelgen

İhtiyatsızlıktan ilk süvettik tohumla yerge düşüp getip, çekilip getipti. Bırak o arkasını karap mı koymay, yolu ravan boptu. Etraptikile onundun nemiş ki kendime karap koymay getip kalılgallıkını sorganda, tohumla çekilip boğanda, her kan çıkıgan bilen mu eslige keltürgülü bombaydı, dep koyup, yolu ravan boptu. Kişiler bu adam ne? Hakikaten özünü hoşal tutuşunu bildiğin acayip akıllık adam ki ne bu? Deyip gitipti. Demisi mi çekilip gitken tuhumlarını esliği keltürgülü bombaydı de. Bana muşundak vakitte akıllık kişiler kanç könlünü yerim kısımı bobboğa işine esliği keltürgülü bombaydı kallıkını bildi. Ötüp gitke işine ötüp gitkeni bu içe kelgüsüdeki işine pilallık kılışını oylaydı. Herkes mu küçük işler için çeçilip özünün keyfiyatını bozmaydı. Çoğunlaşka turmuş diyalogkan her bir işlere biz salmak temkin muamil kılışımız gerek. Soğuk kallık bilen iş bizirişini ögünü verişimiz gerek. Şunu sizge deydiğinim dostum açıklanma. Asan açıklanma. Keyfiyatınızı her vakit kuşal tutun. Kuşal keyfiyatlar için küylerimiz devamlı huzurumla da.

Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni ro'shan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalilikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatingizga Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romani deb bo'lsin. Xotinini kechirdi. Çekken azabı ve tovu kılgını üçün onun rahimi geldi. Vroniskini mi kechirdi? Bolup mu elemgi çidimay kılgan işi kulukıgı yetken de onun mu rahimi geldi? Oğlunu burun kıdımı bekerek yakış görüp onun köngül bölmügünü üçün özüge kaydı. Yeni tuğulgan kızgı bolgan yisiyat diye tekimi alaydı bolup, onun rahimdillik kılıplı kalmay, yani amırak mı bolup kaldı. Deslepte dünyayı yeniden köz açkan bu aciz can ilgisige işçi ağırıp gemhorluk kılgan. Özünün kızı bolmuşsa mı, anısı ağırıp yatkanda onu kar bolmay, taşlif etmegen idi. Eğer onun gemhorluku bolmagan bolsa, u bovaq allı burun ölüp qalgan bolatdi. U qızni nemi üçün yaxşı görüp qelivatqınını u özümü bilmeytdi. U yatqan öyge kündi neçqetim kirip, onun yanıda uzaq oltırıp qalatdi. Neticide bovaqnın onundun korkup turuvatqan enik anısı bilen bakkutsi asta-asta onun ögünüp mü qaldı. Bazıda u uxlavatqan bovaqning seriq tükləri tüşüp bolmagan. Terləri boş, parangdak qıp qızıl kiçikkini yüzigə, qorulup turgan peşanisigə, çin turib alğan qollarının kayni bilan gözlərini, burnunu ulaşlarga yarım saatdak qarap oltırıp ketatdi. Bundaq çağlarda u özünü tolımı tinich və xatırjam sezatdi. Özünün əhvalı da heç qandaq qeyrilik, ya ki tüzətmisi bolmaydıqan səvəllik tapalmaydı. Lekin vaqt ötkən seri bu xıl məmnun, tiniş keypiyyatını məngü muşa haləti saqlap qalqılı bolmaydıqanlıqını düşünüşkü başıldı. Ruhi dünyasını başqırıp turuvatqan, ax köngül ruhi küştün başqa, şu küş bilen tendigidek kudretki ige kopal, belki unudun mu küşlük bir küşnün öz turmuşini iskencigi elip turuvat kallıkını mı? Bu küşnün onun hatırcem, aramıdı yaşıgı yol koymaydı kallıkını mı o yiz kılıp durattı? O yana hem meylenin özüge heyran bulup, sual nezir bilen karşıvat kallıkını mı? Özünü düşenmey, birer işkılsı bolattı, degen arzuda yürüşü vatkallıkını mı sezetti? Bolup mu, xotunu bilen bolgan münasivetinin boşluğu ve sünniliki mi onunla məlum idi? Ölümünün yıkılışıp kalgallıkı bilen peyda bolgan, köngülünü kən tutuş yis

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Betsy zaldan çıkıp gitmeyi turupla ışıktın kırıvatkan Oblonski bilen uçuruşup kaldı. Bu onun Yeli Seyifninkidin kelişiydi. Onunkige yeni ostırtısı belikleri keptu dep bağan iken. Oy, Kinez hanım, acayip bir yakış uçuruş boldı, dedi o. Ben siz tarafki berip geldim. Bu uçuruşumuz bir minutla. Çünkü ben bir yakı mangan, dedi Betsy pəliyini kiygeş külüp durup. Pəliyinizi kiymey turun, Kinez hanım. Kolunuzu birini söyüp koyay. Esliki keltürülgen konu adetle işçi de kolugu söyüştüm başka hiç nimigi bunçilik kızıkmay ben. O şundak dep arkadın Betsy'nin kolugu söyüp koydu. Emdi biz kaçan görüşümüz? Körüşki layık emezsiz, dedi Betsy cevaben külüp durup. Yok, ben en layık adam ben. Çünkü hazır ben kanaatcan bop kaldım. Özemninle emez. Başkalarının mı aile münasebetlerini yakışlaştırığı yerden berip turuvatı men, dedi o menilik gep kılıp. Mana, bu işinizde hoşal men, dedi Betsy onun o gepige cevaben. O Oblonski'nin o gepini Anna'nın ışığı kartıp devatkallıkını derru çüşendi. Andın ikisi zalgı kırıp bir bulunda öğrü turup paranlaştı. O Anna'nı bek kıynap gitu atıdı. Onda kısı bomba itti, pekat bomba itti. Şundak oyluğunuzu kuşal men, dedi Oblonski için gan, gemkin ve ciddi kıyafette beşini çaykap. Ben Peterburg'a şunun için geldim. Şehirdikilerin hemisinin ağzıda şu gep. Bu bir çidap bombaydıgan ehval. O kündün küngü oruklap gitu atıdı. Eri onun kokşaş ayallarının özünün yisiyatını oyuncu katardı kömeydi kallıkını bilmeydi. Anna ikisinin birini talış gerek. Ya o mertlikip onu epkessun. Ya Anna erdin acırassun. Ondak bombaydıken Anna tırık durup görgü kırıp gitudu. Şudak del şu gep, dedi Oblonski çoğun bir teni velip. Men başka şu için emez. Del muş için geldim. Ula minin mensibimini östürüştü. Onun için gelip ulağa rahmet eğitişimi baydı. Lekin en mühim məksidim muşu məsilini həl qılış. Tanrı sizge rahmet kısın. Oblonski Kinez Betsy hanımını işkici uzatıp çıkıp, Pəliyinin üstüden kolunun tomarı körünüp durgan yerige söyüp durup, edepsiz bir çakçakını kılıvidi, Betsy ya açık gelişini ya külüşünü bilmey iştik menip çıkıp getti. Oblonski sınlısının yenigi kırıp, onun yığlap oltırganlıkını köydü. Oblonski bayıla nait hoşal, kötürengi idi. Sınlısının bu halatını körüp, bir dillı könlü yerin bulup, iç seyirlip, sınlısı oxşaşlı bulup kaldı. O anladın salametlik ehvalini, etigellikinin kandak ötgellikini sordu. Yaman, yaman, yamandı mı yaman? Kündüzlikim mi, etigellikim mi, ötmüşüm mü, kelgüsüm mü oxşaşla? Tırkındın gəm qayğının içige petip ketip atkan dək kılısən. Onda kıma, könlünü xuşal tut. Hayatı toğır qara. Onda kılıçdın müşkül işkəlligini bilmən. Şundaqtı mı? Mən ayallani birə ən yaxşı görüp qalsa, onun yaman kılıqlarını mı oxşaşlı yaxşı gördü o dəb anlıqandım. Lekin
Mən onun əxlaqı üçüb getdim. Əmdə onun bilən billi yaşayamay mən. Şənsən, onun tələtini kösəmlə şürkünüb gedimən. Onun bilən billi üçüşüm mümkün.

0: bilemez. Hem de ben kandak kalemem. Ben şunçilik bəxtsiz ayal iken mi? Daim dünyada menin dek bəxtsiz ayal yoktu dep oylap getemem. Özümden bugünkü dek muşundak mudu iş ehvalı çüp kalıdı kallıkım ne? Zadılı oylamap diken mi? Desem işenmezliken mümkün. Men onunla ait az uçuraydıgan durus adam işkellikini. Özemnin onun elevetken tırnık kıgımı tenkenmeydi kallıkını bilmem. Şundak turup mu onun da nepretlini men. Onun köngül köksünün kenglik edin nepretlini men. Menin mağarga başka yolum kalmadı. Pekat.
1: O ölüm demekçi idi. Oblonuz ki onu gep kıldırmadı. Sağlıkın bombağaçka asan çeçildiğen bop kap sen. Rast gepni kısam, gepte bek aşırı vettin. Emeliyet unçilik mi çoğun iş yok. Oblonuz ki külümsirep koydu. Başka adam bolgan bolsa, moşundak çoğun işki yolukkanda hergiz külmügen bolattı. Bundak çağda külüş, kopallık hem hürmetsizlik idi. Lekin onun külümsirişi de çeksiz oh gönüllük ve ayallığa has mihriballık eks etip durgaçka, uğul külümsireş kişini hap kılmaydı olu emez, eksçe kişige semimilik ve teselli bir etdi. Huddi örük meğzinin yeğığı okşaş köngülünü yumuştattı, basattı, sevir kıldırattı. Onun külümsirişi Anna da şu an aşındak təsir qozgıdı.
0: Yak, Sitwa, mən tügeçtim. Tügeçtim. Tügeç kendimi beter boldum. Yak, tek tügeçkinim yok. Hem işte tügeçtim de eytanmay mən. Mən tek üzül kesil tügüşüp ketmedim. Çın tatılıp, üzülüp gidey dep kalan tar kokşap kaldım. O tar pat ardı üzülüp gidiyordu. Lekin hazır üzülgünü yok. Emma akıvet tolumu ecinişlik boludu.
1: Gerek yok. O tarını astasta boş duvalımız. Cihanda ilacını tapkılı olmaydıgan iş yok.
0: Nurgun oylap, pekat bir yolunla.
1: Oblonuz ki, Anna'nın korkup duruvatkan közlerden, o digen bu yolunun ölüm yolu işkellikini perez kılıp, gepinin ahırını digüzmedi. Yok ulan kıyalladı bomma. Sen üzanın ehvalını üzan inek görüp yitemeysen. Men oylugallarımını sana aynen de bakay. Dedi o, Xuşxuy külümsirişi de sel ihtiyat kılıp bırak külüp durup. Gepni baştan kılay. Sen özandın 20 yaş çoğun ademge muhabbetsiz ya ki muhabbetinin nemilikini bilmeyi durup tegdin. Bunu biz bir hatalık mı değili?
0: Korkunuşlu hatalık.
1: Sana yeni deydiğinim bola iş bop bol diye. Hem de onun amal yok. Kiyin erindin başka adamını yakış görüp kalan bolsan. Bu bir bəxtsizlik. Bunun gibi amal yok. Bu işini erin bilip gelip seni keçirip du. Oblonuz ki Anna'nın karşı fikirini saklap, bir iğiz gepni kılıp, bir toxtap gep kıldı. Lekin Anna'dan hiç kandak sada çıkmadı. Bana boşundak gep. Emdiki gep, bunun dinkin, Erin bilen bile ötelemsen yok. O halamdı, halamamdı.
0: Ben hiç demini bilmeyme. Bilmeyme.
1: Lekin sen onun bilen bile yaşaşkı amalsız men dep öz ağzını bilen digen.
0: Yok. Ben ondak demedim. O gebki hıramez men. Ben hiç demini bilmeyme. Hiç demini düşenmeymen.
1: Oğuz şundak. Ama sen bana
0: Sen düşünmeyse, özümünü çoğunkur bir hangi beşim çılap çüşüp gitip atkan dek sezime. Ben özümünü kutuldur ben diyemeyim ben. Hem kutulup geçiş gibi amalsız ben.
1: Hiçkisi yok. Biz seni bir amal kılıp ağının işini tatıp çıkırvalımız. Kutuldurvalımız. Ben seni düşünümen. Senin ümit arzuların ne? Yes tuyguların sözlep bir iş gibi amalsız işkellikini mi düşünümen?
0: Benim hiç kandak ümit arzularım yok. Fakat bu işlerin çapsarak tügüşünü ile oylayman.
1: Lekin o bu ehvallarını bilip, körüp durup etipti.
0: Acaba sen onu azaplanmayı vatı dep bilemse?
1: Sen azaplansan, o mu azaplanıdı? Oylap bak, bunun da nemi çıkıdı? Fakat acıraşkandıla hem iş tügeydi. Oblonuski asaslık pikirini nait testi ağızdan çıkarıp Anna'a menilik karap koydu. Anna onun da cevaben eşnimi demey, çaşları kıskı kılıp kırkı vetilgen beşine çay kap koydu. Oblonuski onun bir dilla ilgirki güzellikigi yangan çıraydın undak hiyalının yokluğunu köydü. Çünkü Anna undak bəxtin Behrman bulalmaydı kallıkını obdan biletti. Ben silege şuncilik içini men. Eğer şu iş vücutka çıkıp kalsa kandak yakşı bulatti. Dedi oblonuz ki bokitim dadılık bilen külüp. Boldi, sen eşnimi demeyle koy. Tanrım, könlümdeki geplerimi deyişimge medet begey. Ben emdi onun keşiği kırıp bakay. Anna çaknat turgan oyçan közlerini aksığı tikti. Lekin eş nime demedi.
2: Sizge azadı nime kerek?
3: Aşınızdan sizge azdan katlı kerek.
2: O katla bu yedemez.
3: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişiniz gibi bombaydı kallığı togurluk yap kıgan.
2: Onu bilen körüşüm zörür bu kağın. Çünkü...
3: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynayışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
2: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
3: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulan da.
2: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözlü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.